0: Sinerji Gece.
1: Eski zaman masalları anlatır, hüznümü huzura dolarsın. Kaşım gözümden çok içim bir parçan. Annem sen benim yanıma kalansın.

0: numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212 56 56 0543 746 37 54.

en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Ellerim bomboş.
1: Numarayı tuşla.
2: Radyon parmaklarının ucunda.
3: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Gezgin hayalin batıran.
1: En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Radyo Sinerji reklam servisi. 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: her sokak başında suya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da alıştım.
1: Bu deli kız inadından bir gün bıkar mı? Karşısına yolda biri çıkar mı?

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışı özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
2: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
0: Reklam.
3: 98.9 FM. Radyo Sinerji.
4: Radyo Sinerji.
3: Tokat'ın dünyaya sesi.
5: Ah rana nin rana nin ara ira, yakalım mı yapmayalım mı?

0: numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Merhaba, ben Aslı Bağdalioğlu. En güncel haberlerle sık sık Radyo Sinerji'deyim. En iyi müziğin yanı sıra en güncel haberler için de Radyo Sinerji, Tokat'ın dünyaya sesi. Reklam.
1: Centilmen Giyim'de tek fiyat günleri başladı. Centilmen Giyim Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
2: Reklam. www.radyosinerji.com
3: Dünyanın yerel radyosu.
2: Dünyanın yerel radyosu.

Günaydın, birinci sayfa programına hoş geldiniz. 21 Eylül 2026 Pazartesi sabahındayız. Haftanın ilk iş günündeyiz. Hayırlı mesailer diliyoruz. Güzel bir hafta geçirmenizi temenni ediyoruz. Programımıza başlıyoruz. Birinci sayfa haberlerini sizlere aktararak değerli dinleyenler. Amerika Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları var. Programımızın başında bu sıcak gelişmeyi aktaralım. İran konusunda karar verme aşamasına girdiğini ifade etti Donald Trump, Tahran'ın uslu davranmaması halinde büyük gelişmelerin yaşanacağını da belirtti. Bir taraftan ılımlı yaklaşırken bir taraftan da tehditlerine devam ediyor Donald Trump. İran konusunda masada 3 seçenek olduğunu dile getirdi Trump. Bu 3 seçenekle birlikte Birleşmiş Milletler toplantısında Pezeşkian'la görüşmeye hazırım ifadelerini kullanmış değerli dinleyenler. Sporla devam edelim. Hafta sonu derbide Trabzonspor evinde Galatasaray'ı ağırladı ve Galatasaray belki de son yıllarda en derbilerde en ağır mağlubiyetini aldı diyebiliriz. Ve dün akşam da Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında İpspor'u konuk etti ve Fenerbahçe de yine tarihi bir galibiyete imza attı. Eyüpspor'u 8-0 mağlup etti. Detayları ve daha fazlasını sizlere aktaracağız. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Forex soruşturmasına dönelim. Bu kapsamda şüphelilerin ifadeleri ve adli bilişim incelemeleri dosyaya yansıdı. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Murat Demirbaş, Fakto isimli şirkete ilişkin Amit Yigal isimli şahıs yaklaşık 4 ay önce çalışmış olduğum ismini Fakto olarak bildiğim şirketin fiili olarak sahibidir ifadelerini kullandı ve kendisinin İsrail olduğunu iddia etti. Resmiyette ise şirket patronunun İlhami İçingir isimli şahıs olduğunu belirtmiş. Yine detayları sizlere aktarmayı sürdüreceğiz. Birinci sayfa programında sıcak gelişmelerle devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın.

Evet, programımıza başladık. Detay haberlerini, sıcak gelişmeleri de sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Birinci sayfa programında değerli dinleyenler. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fon soruşturmasında Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın hesabından İsviçre'deki bir hesaba 15 milyon dolar, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın hesabındansa yine İsviçre'deki bir hesaba 25 milyon avro para transfer ettiği ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı gözaltına alındı. Kırmızı'nın soruşturma kapsamında emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtilmiş değerli dinleyenler. Tabii bu soruşturma kapsamında iki soruşturma yürütülüyor. İsrail bağlantısı iddiasıyla MİT Emniyet ve MASAK ortaklığıyla aynı dönemde çökertilen uluslararası yasa dışı forex ve yatırım dolandırıcılığı ağı da dahil edildi. Sahiplik ve yönetim kadrosu üzerinden MASAK analizlerine göre Türkiye'deki kurulan paravan şirketlerin arkasındaki asıl hak sahiplerinin ve yöneticilerinin İsrail uyruklu kişiler olduğu tespit edildi. Çok uluslu bir operasyondan bahsediliyor. Yakalanan 200 aşkın şüpheli arasında 9 İsrail vatandaşının yanı sıra Pakistan, Suriye, Ukrayna, Ürdün ve Azerbaycan uyruklu isimlerin de yer aldığını belirtebiliriz. İstanbul ve Muğla merkezli 42 farklı çağrı merkezinde kurulan sistemle Avrupa, Asya ve Orta Doğu'daki yabancı yatırımcılar yüksek kazançlı forex ve kripto yatırımı vaadiyle aranıyor. Mağdurlara sahte panel ekranlarında kâr etmiş gibi gösterilip

paralarına el konuluyordu. 3 milyar doları aşan bir para hareketliliğinden bahsediyoruz. Türkiye'deki ofis giderleri ve maaş ödemeleri için kullanılan işlem hacminin ise 13 milyar TL'yi bulduğu belirtiliyor. Borsa İstanbul soruşturması ve İsrail bağlantılı uluslararası Forex çağrı merkezi dosyası iki taraftan da Cumhuriyet Savcılıkları, MIT ve İstanbul Emniyeti ile MASAK tarafından detaylı bir şekilde inceleniyor. Soruşturma sürüyor. Soruşturma boyunca da gözaltılar, gözaltı haberleri gelmeye devam ediyor. Değerli dinleyenler, programımızın başında Borsa İstanbul olmak üzere uluslararası yasa dışı forex ve yatırım dolandırıcılığı haberini sizlere aktarmak istedik.

Efendim birinci sayfa programı devam ediyor. Sizlere birinci sayfa haberlerini, detay haberlerini, sıcak gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. Fon soruşturmasında yeni gelişme, bir isim daha gözaltına alındı deniliyor. İsviçre hesaplarına 15 milyon dolar ve 25 milyon euro transfer yapılmış. Cem Küçük soruşturmasında tutuklanmıştı Tahir Sarıkaya için MASAK raporu. Milyonluk para trafiği ortaya çıktı deniliyor. İmamoğlu o yasakları tarihlerinde sıraladı denilmiş. Kaymakam oturttu, müdür kaldırttı. Gaziler gününde gaziye saygısızlık iddiası deniliyor. Serdar Adalı'dan MK'ya sert tepki, bu şekilde bu lig bitmez denilmiş. Gözler İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasına çevrildi. MHP'den dikkat çeken gizli tanık çıkışı denilmiş. Süper Lig'in yeni lideri Ahmetspor oldu. Kendi evinde Beşiktaş'ı mağlup etti deniliyor. Berlin'de seçimi o parti göğüsledi. Bu mesaj tüm dünyaya yayılıyor. Başbakanlığa Elif Eralp'i aday göstermişlerdi denilmiş haber başlığı. Eyüp Spor maçında neden oynamadığını açıkladı İsmail Kartal'dan Marco Asensio yanıtı denilmiş. MASAK'a 4 şirket için inceleme talebi fon soruşturmasında kritik gelişme haber başlıklarıydı değerli dinleyenler.

0: Turhal'la sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal yolu üzeri şelale karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Reklam. En iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

Detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. Adalet Bakanı Akın Gürlek, UYAP'ın yeni güncellemesiyle vatandaşların işlemlerini dijital ortamda daha kolay takip edebilmesi ve başvuruyla sorgulama süreçlerini daha hızlı yürütebilmesine yönelik yeni uygulamaların devreye alındığını açıklamış, detaylara yer verilmiş haberin içeriğinde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir sonraki seçimde son kez aday olacağını ve seçimin Türkiye Büyük Millet Meclisi kararıyla 16 Nisan 2028 yılında yapılabileceğini söyleyen başdanışman Mehmet Uçum'dan bu kez de yeni anayasa açıklaması geldi. Uçum, gelinen aşamada yeni anayasa Türkiye Cumhuriyeti için artık kaçınılmazdır ifadelerini kullanmış, detaylara yer verilmiş haberin içeriğinde değerli dinleyenler. Oğuz Çetin'den hakem açıklaması deniliyor. Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme, bu haberin detayını aktaralım. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında Silivri cezaevinde yaşamını yitirmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden ambulans şoförü Süleyman Kaba serbest bırakıldı. Diğer 3 şüphelinin ise bugün itibariyle adliyeye sevk edileceği belirtilmiş, gözaltına alınanlar ve soruşturmanın devam ettiğini aktaralım. İsmail Kartal'dan tarihi galibiyet için yorum, bu kadar farklı kazanacağımızı beklemiyorduk açıklamasında bulunmuş. Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Özpatura yoğun bakımda, hayati tehlikesi sürüyor denilmiş. Eflatun Beyazlar 10 kişi kaldı, derbide kazanan Atletico Madrid Real Madrid'i mağlup etti deniliyor. Süleymancılara 4. dalga operasyonu, 23 şirkete kayyım atandı, 29 kişi gözaltına alındı haber başlıklarıydı.

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549-682-47-48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. caddı. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
0: Reklam.
2: Trafikte de en iyisi Radyo Sinerji.
3: Efendim programımıza devam ediyor. Birinci sayfa haberlerini, haber başlıklarını, detay haberlerini sizlere aktarmayı sürdürüyoruz değerli dinleyenler. Ahmet Spor Başkanı Nahit Erin'in açıklamaları var. Lider olduk ama içimiz rahat değil ifadelerini kullanmış Ahmet Spor Başkanı Nahit Erin, Beşiktaş'ı 3-2 mağlup ettikleri maçın ardından hakem kararlarını eleştirdi deniliyor. Yayıncı kuruluş Beyin Sports, Trabzonspor Galatasaray maçı oynanırken Okan Buruk'un demecinin aktarılmasıyla ilgili gelen tepkilere yanıt verdi denilmiş. Mardin'de kaybolan 13 yaşındaki çocuk mısır tarlasında ölü bulundu deniliyor. İran ordusu Hürmüz Boğazı üzerinde orbiter tipi keşif insansız hava aracı düşürüldüğünü duyurdu denilmiş. Almanya'da tarihi seçim, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen eyalet meclisi seçimleri Türk kökenli aday Elif Eralp açısından tarihi bir tablo ortaya koydu. İlk sonuçlara göre sol partinin sandıktan birinci çıkmasıyla Eralp Berlin eyaleti hükümet başkanlığı için zafere çok yaklaştı, ancak Eralp'in göreve gelmesi koalisyon görüşmeleri ve eyalet meclisindeki seçim sürecinin tamamlanmasına bağlı olacak deniliyor. Samsun'un Alaçam ilçesinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 4 kişinin yaralandığı belirtilmiş. Süper Lig'de Fenerbahçe 8 golle yenilen Eyüpspor'da Özhan Pulat görevinden istifa etti denilmiş. Atletico Madrid 10 kişi kalan Real Madrid'i 2-1 mağlup etti deniliyor. Denizli'nin Pamukkale ilçesinde dini nikahla evlendiği konuşma engelli kadının ailesiyle tartışan şahıs çıkan kavgada kadının ablasını öldürdü, bıçaklayarak ağabeyini yaraladı. Yine bu olayla ilgili soruşturma başlatılmış polis ekipleri tarafından değerli dinleyenler.

0: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

Haber başlıkları, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi Ankara 15. Olağan İl Kongresi teşkilat mensupları, delegeler ve partilerin katılımıyla Ankara Ticaret Odası Kongre ve Sergi Merkezi'nde gerçekleştirildi. Tek aday olarak seçime giren Alparslan Doğan yeniden Milliyetçi Hareket Partisi'nin Ankara İl Başkanı oldu. Milliyetçi Hareket Partisi MHP'nin Ankara 15. Olağan İl Kongresi'nden detaylara yer verilmiş haberin içeriğinde değerli dinleyenler. Cem Küçük hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan gazeteci Tahir Sarıkaya'nın MASAK tarafından hazırlanan bankacılık verilerinde 101.9 milyon lira para girişi ve 134.1 milyon lira para çıkışı bulunduğu, 69.6 milyon liralık girişle 106.5 milyon liralık çıkışın açıklamalarının yetersiz, kişisel borç ilişkisi ve mali profille uyumsuz olduğu yönle değerlendirilmesine varıldığı belirtildi. Bu kapsamda birçok kişi de gözaltına alınmıştı değerli dinleyenler. Özellikle Kıbrıs'taki otellere milyonluk transferler yapıldığı, raporda otel bağlantılı işlemlerin açıklama ayrıntılarına yer verilmediği, dosyadaki değerlendirmelerde iki otel bağlantılı para hareketlerinin kumar ödemesi olup olmadığı yönünde şüphe bulunduğu ortaya çıkmış değerli dinleyenler. Fon soruşturmasında yeni gelişme, birisinin daha gözaltına alındı deniliyor. İsviçre hesaplarına 15 milyon dolar ve 25 milyon euro transfer yapılmış. Cem Küçük soruşturmasında tutuklanmıştı Tahir Sarıkaya için MASAK raporu. Milyonluk para trafiği ortaya çıktı deniliyor. İmamoğlu o yasakları tarihlerinde sıraladı denilmiş. Kaymakam oturttu, müdür kaldırttı. Gaziler gününde gaziye saygısızlık iddiası deniliyor. Serdar Adalı'dan MK'ya sert tepki, bu şekilde bu lig bitmez denilmiş. Gözler İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasına çevrildi. MHP'den dikkat çeken gizli tanık çıkışı denilmiş. MASAK'a 4 şirket için inceleme talebi fon soruşturmasında kritik gelişme haber başlıklarıydı değerli dinleyenler.

İran konusunda karar verme aşamasına girdiğini ifade ettiği Donald Trump, Tahran'ın uslu davranmaması halinde büyük gelişmelerin yaşanacağını da belirtti. Bir taraftan ılımlı yaklaşırken bir taraftan da tehditlerine devam ediyor Donald Trump. İran konusunda masada 3 seçenek olduğunu dile getirdi Trump. Bu 3 seçenekle birlikte Birleşmiş Milletler toplantısında Pezeşkian'la görüşmeye hazırım ifadelerini kullanmış değerli dinleyenler. Sporla devam edelim. Hafta sonu derbide Trabzonspor evinde Galatasaray'ı ağırladı ve Galatasaray belki de son yıllarda en derbilerde en ağır mağlubiyetini aldı diyebiliriz. Ve dün akşam da Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Eyüpspor'u konuk etti ve Fenerbahçe de yine tarihi bir galibiyete imza attı. Eyüpspor'u 8-0 mağlup etti. Detayları ve daha fazlasını sizlere aktaracağız. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Forex soruşturmasına dönelim. Bu kapsamda şüphelilerin ifadeleri ve adli bilişim incelemeleri dosyaya yansıdı. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Murat Demirbaş, Facto isimli şirkete ilişkin Amit Yigal isimli şahıs yaklaşık 4 ay önce çalışmış olduğum ismini Facto olarak bildiğim şirketin fiili olarak sahibidir ifadelerini kullandı ve kendisinin İsrail olduğunu iddia etti. Resmiyette ise şirket patronunun İlhami İçingir isimli şahıs olduğunu belirtmiş. Yine detayları sizlere aktarmayı sürdüreceğiz. Birinci sayfa programında sıcak gelişmelerle devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizle Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
2: Centilmen Giyim'de tek fiyat günleri başladı. Centilmen Giyim Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
3: Reklam. Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212-0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

Evet, detay haberleri, sıcak gelişmeleri birinci sayfa programımızda sizlere aktarmayı sürdürüyoruz. MHP'den dikkat çeken açıklama deniliyor. MHP'li Fethi Yıldız soruşturmalarda mecbur kalmadıkça gizli tanık uygulamasına başvurulmaması ve gizli tanığa soru sorma hakkının mutlaka tanınması gerektiğini söyledi. Yıldız'ın bu açıklamaları sonrası gözler gizli tanıkların bol olduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasına çevrilmiş değerli dinleyenler. Trump'tan İran mesajları çok da uzak olmayan bir gelecekte deniliyor. Amerika Başkanı Donald Trump İran konusunda karar verme aşamasında olduğunu belirterek çok da uzak olmayan bir gelecekte çok büyük şeyler olacak ifadelerini kullanmış, detaylara yer verilmiş değerli dinleyenler. Şimdi İstanbul Başakşehir Kaymakamlığı tarafından Bahçeşehir'de düzenlenen Gaziler Günü kahvaltı programı ile ilgili bir haber var. Gazi Orhan Karakaya'nın kahvaltı masasından kaldırıldığı iddia edilmişti. Başakşehir Kaymakamı Cemil Özgür Öney'i tarafından masaya davet edildiği belirtilen Karakaya, "Ben masada otururken Başakşehir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Gökhan Yoğurtçu yanıma gelip kulağıma eğilerek kalk masadan başka bir yere otur dedi. Ben de kahvaltıyı terk ettim" ifadelerini kullandı. Kahvaltı bitene kadar gazilere ve kaymakamlığa ayıp olmasın diye dışarıda protokollü ve gaziler günü yürüyüşünü beklediğini belirten Karakaya, "Bu kırıcı ve incitici yaklaşımı, davranışı asla kabul etmiyorum" dedi. Olayın ardından kaymakam Öney'in Karakaya ile iletişime geçtiği ve gereğinin yapılacağının sözünü verdiği belirtiliyor değerli dinleyenler. Biz de Başakşehir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Gökhan Yoğurtçu'dan bu gazimize bir özür borçlu olduğunu belirterek bu gazimizden özür dilenmesini talep ediyoruz kamuoyu adına değerli dinleyenler.

Reklam. Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışı özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.

0: Sohbetlerle sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Reklam. Çalışırken de en iyisi Radyo Sinerji.
4: Serdar Adalı'dan Merkez Hakem Kurulu'na sert tepki deniliyor. Süper Lig'in yeni lideri Amedspor denilmiş. Masaka 4 şirket için inceleme talebi. Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Buls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile alt şirketlerinin yöneticilerine ait 2024 yılından bugüne kadar gerçekleştirilen yurt dışı kripto para transferleri ile tüm hesap hareketlerinin MASAK tarafından başsavcılığa gönderilmesi istenmiş. 2024'ten bugüne tüm hareketlerin istendiği belirtiliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürüttüğü soruşturmanın devam ettiğini aktaralım. Bu kapsamda Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turan'la Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve yöneticileri Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında daha önce 4 şüpheli tutuklanmış 51 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlığı tedbiri kararları alınmıştı değerli dinleyenler. Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmasına yönelik açıklamalarında soruşturmaya ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na soruşturma izni verilmesi amacıyla müzekkereler yazılmaktadır ve son olarak geçtiğimiz ay aklama suçları soruşturma bürosunca yeni bir başvuru yapılmıştır ifadelerini kullanmış. Trump telefonla görüştü deniliyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Amerika Başkanı Donald Trump'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi denilmiş. CHP Genel Başkan olarak atanan Kemal Kılıçdaroğlu, Altılı Masa'nın kurulması sürecinde parti içinden itirazlar geldiğini belirterek, "Keşke yapmasaydım dediğim çok önemli bir kararım yok" ifadelerini kullanmış. Mardin'de kaybolan 13 yaşındaki çocuk mısır tarlasında ölü bulundu. Kuzeni vurmuş deniliyor. Böyle bir iddia söz konusu. İran ordusu Hürmüz Boğazı üzerinde bir keşif İHA'sını düşürdüğünü duyurmuş. Amerika'nın Riyad Büyükelçiliği Orta Doğu'daki gelişmeler nedeniyle vatandaşlarını uyardı deniliyor. Lübnan resmi ajansının açıklamaları var. İsrail ülkenin güneyinde fosfor bombalarıyla zeytin ve narenciye bahçelerini yaktı denilmiş. Rus turist otel koridorunda ölü bulundu. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in UYAP'ın yeni uygulamalarının hizmete sunulduğu açıklamaları var. Bahçeli'den süreç açıklaması oy kaygısıyla değil denilmiş. Teröristi Türkiye vizyonu sadece güvenlik meselesi olmanın ötesinde kardeşliğimizin güçlenmesi, milli birlik ve dayanışmamızın tahkim edilmesi, kaynaklarımızın milletimizin kalkınmasına yönlendirilmesi ve Türkiye yüzyıl hedeflerinin önündeki engellerin kaldırılması bakımından tarihi bir öneme sahiptir ifadelerine yer vermiş Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli değerli dinleyenler.

Evet, programımızın son bölümüne geldik. Son bölümde her zaman olduğu gibi yurtta hava durumuna göz atacağız ve vedamızı gerçekleştireceğiz. Yapılan son tahminlere göre ülkemiz geneli bugün parçalı ve çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Giresun'un kıyı kesimleri dışında Doğu Karadeniz, İstanbul, Kocaeli, Burdur, Konya, Adana, Osmaniye, Bolu, Erzincan, Erzurum, Ardahan, Kars çevreleriyle Hatay'ın kıyı, Antalya, Mersin, Samsun, Ordu ve Giresun'un iç, Karabük ve Kastamonu'nun güney kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilmekte. Rüzgarın genellikle kuzeyli, bugün öğle saatlerinden sonra güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor denilmiş. 21 Eylül 2026 Pazartesi sabahında haftanın ilk iş gününde sizlere birinci sayfa haberlerini elimizden geldiğince aktarmaya çalıştık değerli dinleyenler. Yarın 22 Eylül Salı sabahında bizler yine radyonuzda mikrofon başındayız, sizlere birinci sayfa haberlerini aktarıyor olacağız. Yarına kadar her şey gönlünüzce olsun efendim, hoşçakalın.

0: Sinerji'de yeni saat.
1: Şimdi haberler.
2: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Ordu'nun Kumru ilçesindeki fındık üreticileri kurutma sorunu nedeniyle Tokat'ın Niksar ilçesine yönelerek sıcak hava ve uygun alanlarda ürünlerini kurutuyor. İşkur Tokat Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile 60 kişilik toplum yararına program başlatıyor. Başvurular 21-25 Eylül arasında yapılacak, sonuçlar 30 Eylül açıklanacak. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım.

0: 26 saat 4.2'de 5 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. AFAD depremin 7 kilometre derinlikte olduğunu açıkladı ve olumsuz durum olmadığını bildirdi. Sermaye Piyasası Kurulu tasfiye kararı alınan fonların tasfiye süresini portföy yapıları ve piyasa koşulları dikkate alarak 3 aydan 6 aya uzattı. Değişiklik 20 Eylül 2026 tarihli kurul kararıyla gerçekleştirildi. Honki 7 hibrit sedan, tam dolu batarya ve bir depo yakıtla 2916 kilometre giderek Guinness Dünya Rekoru kırdı. 6 gün süren yolculukta yakıt veya elektrik takviyesi yapılmadı, satışa çıktı. Hamdi Ulukaya, İstanbul Boğazı'ndaki Yağcı Hacı Şefik Bey yalısı için 55 milyon dolar istenen fiyata karşılık 30 milyon dolar teklif verdi. Satış talebi mirasçılar tarafından 70 milyondan 55 milyona indirildi. Cizre'deki Ahmet Spor'un galibiyeti kutlanırken atılan havai fişekler 3 iş yeri ve araçta yangın çıkardı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Müdahale sırasında yüzüne isabet eden havai fişekle bir itfaiye eri yaralandı. Spor. İstanbul sporlu futbolcu Elvin Mendy, Manisa Futbol Kulübü maçından sonra göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi şüphesiyle anjiyo yapıldı. Ömer Üründül, Fenerbahçe'nin Eyüpspor karşısında aldığı 8-0 galibiyeti analiz etti. Kartal'ın Kante'yi kullanmamasını eleştirdi. Vedat ve Lukaku performanslarına değindi. Real Madrid TV, Atletico Madrid derbisinde hakem kararlarını sert şekilde eleştirerek La Liga'dan ayrılma ihtimali gündeme geldiğini belirtti ve eşit şartlar istedi. Finans. Serbest piyasalarda bugün dolar 48 lira 81 kuruştan, gram altınsa 6803 lira 27 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Hava durumu.
0: Tokat'ta bugün hava parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 26 derece olacak. Sivas'ta hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 25 derece. Yozgat'ta ise parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak. En yüksek sıcaklık 23 derece olarak tahmin ediliyor. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek. Hoşçakalın.
1: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
2: Bölgenin en iyisi.
3: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
4: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
3: Reklam.

haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe. Mahmut'la namütenay muhabbet.

Hanımlar beyler, bugün de Namık'ın Ay muhabbetteki beraberliğimiz başladı. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım. Tabii ki Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla açılışı Tuğba Yurt'la yaptık. Masal radyonuzdaydı. Vatana, millete, dış temsilciliklerimize ve tabii ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hayırlı uğurlu olsun. Zine Sal ile devam ediyoruz. Sana ne? Hoş geldiniz.

0: 98.9 FM Radyo Sinerji.
1: Radyo Sinerji.
0: Tokat'ın dünyaya sesi.
2: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Mabel Matiz, Haleyli bir radyonuzdaydı. Efendim bakınız, belediyeden şaşırtan tuvalet kararı denmiş. Abi tuvalete niye karışıyorsun? Yok artık, 10 dakika sonra kapı kendiliğinden açılacak. Abi, milletin, vatandaşın bir tuvalet keyfi var diye. 10 dakika insan stresten gerilir ki. Düşün mesela, işin uzun. 8. dakika olmuş, saate bakıyorsun. 8,5 dakika oldu, 9 oldu. Oğlum kalk artık, kalk. New York'ta kullanıma sunulmaya başlanan yeni nesil. Umumi tuvaletlerde alışılmışın dışında bir sistem uygulanacak. Tuvalette 10 dakikadan fazla kalanların kapısı otomatik olarak açılacak. Buyurun. Ve süre dolmadan önce içerideki kişiye sesli uyarılar yapılacak. Hadi be kardeşim, yatıya mı kaldın? Sesli uyarı içerideki kişiye. Tuvaletteki iletişim genelde böyle oluyor. Mesela kapı kapalı. Ona rağmen mesela kapıyı tıklama olmaz. Umumi tuvalet. Bir kapı zorlanır şöyle ileri doğru. Lan kapalı işte. Ondan sonra kapı zorlanır, kapı açılmayınca dışarıdaki emin olamaz. Bir de kapıyı tıklatayım der. Kapıyı tıklatır, içeriden de dolu diye bir ses gelmez. diye. O zaman anlar, ha biri var. Bak, kapıyı çekti, itti, kapı açılmıyor. Ondan sonra kapıya tıklattı, içeriden diye. O tuvalet iletişim dilidir efendim o. Uygulama kent genelinde kurulacak 17 yeni modüler tuvaleti kapsıyor. New York Belediye Başkanı efendim Mamdani tarafından açıklanan 4 milyon dolarlık pilot proje kapsamında tuvaletlerin kurulumu başladı ve sistem bir yıl boyunca denenecek. Yeni tuvaletlerde içeride geçirilen süre için 10 dakikalık sınır bulunuyor. Kullanıcıya önce 5. ve 8. dakikalarda sesli uyarı verilecek. Sonra şey, titreşimli. Açılmayınca klozet titremeye başlıyor falan. Süre 10 dakikaya ulaştığında ise son uyarının ardından otomatik kapı açılacak. Ondan sonra Barış Manço müziği girecek. Gülpembe. Sistem hem tuvaletlerin uzun süre işgal edilmesini önlemek hem de içeride yaşanabilecek sağlık sorunlarının fark edilmesini kolaylaştırmak amacıyla geliştirildi denmiş. Bak, tuvaletlere giriş de klasik yöntemlerden farklı olacak. Kapıyı açmak isteyenler telefonlarından kısa mesaj gönderebilecek. Kapıyı açar mısınız efendim lütfen? QR kod okutabilecek veya uygulamayı kullanabilecek. Telefonu olmayan kişilerse çevredeki işletme ve sivil toplum kuruluşlarından dağıtılacak kartlarla içeri girebilecek. Yani belli bir ücret karşılığı diyor yani. Pardon, ücretsizmiş bu arada. Ücretsiz kullanılacak tuvaletler her gün 7 ila 22 arasında açık olacak. Tamamen temassız olarak tasarlanan yapılarda sifonlu tuvalet ve lavabonun yanı sıra iklimlendirme sistemiyle bebek bakım alanı da bulunacak demiş. Bak, komple bir yaşam alanı yani. Böyle bunların hepsinden 10 dakika yararlanıyorsunuz yalnız. 10 dakikada böyle dın diye alarm geliyor. Çıktın. Çıkamadan hani umumi tuvalet umuma açık bir görsel sunmaya başlayacak bir daha dışarıdakilere. Yani o görselde pek hoş olmaz. Yani öyle olduğunu, öyle olacağını tahmin ediyoruz en azından.

0: fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal yolu üzeri Şelale karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. caddı. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
2: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
3: Reklam. 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
4: Kesintisiz Türkçe müzik.

Radyonuzdaydı. Efendim bakınız, Erzurumlu robot Şukufe var efendim. Şukufe'yi görenler şaştı kaldı, ağzı olsa cağ kebabı yiyecek, kıtlama çay içecek denmiş. Evet, robotlar da artık hayatımızın büyük bir bölümüne girmeye başladı. Bu henüz daha iyi olanlarından. Erzurum Gastronomi ve Turizm Derneği'nin girişimleriyle tanıtım elçisi ve yönlendirme sorumlusu olarak şehre kazandırılan insansı robot Şukufe. Konya'da yerli imkanlarla bir Türk firması tarafından üretildi. Erzurum'un köklü kültürünü yaşatmak amacıyla Şukufe adı verilen robot, kent mutfağını ve tarihi mekanlarını tanıtmak üzere programlandı demiş. Bayağı gidiyorsun, sohbet falan ediyorsun yani. Hareketleri biraz daha kısıtlı, çok böyle çok canlı değil. Orada işte yemeklerden falan bahsediyor sana. Tarihi mekanlardan bahsediyor. Şuralara gidebilir, şöyle olabilir ve Erzurum ağzıyla konuşuyor. Soruları da bu şekilde yanıtlıyor. Bak, bizdeki robot ne güzel. Hanım hanımcık. Gidiyorsun, konuşuyorsun. Bak, restorana gelen misafirleri sıcak bir dille karşılıyor Şukufe. İşte cağ kebabı, su böreği, kadayıf dolması, mantı gibi yöresel lezzetlerin yanı sıra Çifte Minareli Medrese, Yakutiye Medresesi ve Erzurum Kalesi gibi tarihi mekanlar hakkında da detaylı bilgiler veriyor sana. En çok dikkat çeken özelliği Erzurum ağzıyla konuşabilmesi ve espri kabiliyeti demiş. Düşün bak, robot espri yapıyor ya. Sen robotsun ya. Ya mesela kendisine bacı diye hitap eden müşterilere sana ben kurban olayım bacı yanıtını veren yerli robot, gelirem, giderem, bilirem gibi Erzurum şivesine özgü kalıpları başarıyla kullanıyor. Erzurum şivesi de öyle midir efendim? Emmi ne demek, gliko ne demek gibi yöresel deyim ve kelimelerle ilgili soruları da anında yanıtı. Bak ne kadar güzel okumuş, kültürlü. İnsanları aydınlatıyor, küfür yok ağzında. Bak, bizdeki Şukufe böyle. Japonlar bir robot yapıyor. Japon'un yaptığı robot sahibini tekmeliyor efendim. O da insansı robot. Bu kısmen insansı bir robot. Ama işte arada fark var. Bizdeki insan gibi seninle sohbet ediyor. Bak, hatta espri yapıyor, şakalar yapıyor. Bulunduğun yerle ilgili bilgiler veriyor. Japon robotu sahibini tekmeledi efendim. Kaba, insanlık görmemiş. Medeniyetten uzak. Altı üstü bir robotsun. Ya sen kimsin ya? Aradaki farkı görüyorsun işte. Eğitim ne kadar önemli. Buradaki bizim robotumuz. Sana ben kurban olurum bacı da diyor. Ne bileyim, sağdan soldan bilgi veriyor. Yemeklerden bahsediyor, menüden bahsediyor, hepsinden bahsediyor. Eğitim, işte robotlarda da eğitim efendim yani.

Allah mütenayi muhabbet devam ediyor. Ben Deniz Mahmut Uçarkan, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Bakınız, 3 ilde araç dolandırıcılığı denmiş. 6.2 milyar TL'lik vurgun. Vay arkadaş. Kahramanmaraş merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda uygun fiyatlı sıfır araç temin etme vaadiyle uygun fiyatlı sıfır araç. Evet, taktik güzel. Biz böyle şeyleri seviyoruz arkadaş. Yani bize uygun fiyatlı olacak. Ondan sonra yani uygun fiyat dendiği zaman biz hayatta zaten onu es geçmiyoruz, kaçırmıyoruz kesinlikle. Çünkü ticari dehayız hep beraber. Haberin bundan sonrası bakmaya gerek biliyor esasında. Bak, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü ekipleri nitelikli dolandırıcılık ve özel bölgede sahtecilik suçlarına karşı çalışma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin araç bayilerinden filo üzerinden uygun fiyatlı sıfır araç temin etme vaadiyle araç almak isteyenlerden veya yatırımcı müşterilerinden para topladıkları, ancak geçen yılın başlarından itibaren ödemesi yapılan araçların sahte proforma ve dekontlarla oyalanmak suretiyle teslim edilmediği tespit edildi. Şimdi filo olarak nedir işte, hani çok sayıda aldığın zaman tamam belli bir iskonto var, ama belli bir iskonto var. Bizim en büyük yanılgımız şu oluyor mesela, piyasa değeri ne diyelim, ortalama işte 2 milyon lira diyelim bir sıfır otomobil. Bak aynı şeyi biz cep telefonlarında da yaşıyoruz. 2 milyon lira olan otomobilin ne olur mesela kampanyalı fiyatı falan filan. Hadi yıl sonu olsun, bir şeyler olsun, 1.750 olur değil mi? 250 bin lira indirin, daha aşağısı olur mu? Hadi ya, hadi 1.5 olsun ya. Hadi bak, çıldırdı patron, çıldırdı. Dedi ben bunların hepsini satacağım, 1.5 olsun. Biz onu bir yerde 2 milyonluk arabayı 1 milyona gördüğümüz zaman hemen almaya koşuyoruz. Ama alamıyoruz. Bak, benzer şey telefonlarda da oluyor. Telefonun fiyatı mesela işte diyelim ki 100 bin lira. Gerçi yeni modeller nereye? Neyse hadi tamam 100 bin lira. Onu bizim arkadaşlar böyle sosyal medyada, özellikle Facebook'ta 25 bin liraya görüyor. Sıfır. Hani böyle yurt içi garantili falan 25 bin. Ooo diyor, 100 bin liralık telefonu 25 bin liraya buldum. Sıfır hem de, paket kutusunda açılmamış. Hemen alayım diyor. Elma gönderiyorlar bir daha, al yersin diye. Yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli sahte proforma ve dekontlarla oyalamak suretiyle teslim edilmediği tespit edildi. Kahramanmaraş merkezi İstanbul ve Kayseri'de belirlenen adresleri operasyon düzenlendiği operasyonda avukat Numan E ile eşi Tuğba E, avukatım, ve babası Ziya A, Furkan P, Masar A, Ümit Ö yakalandı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda çok sayıda dijital materyal, döküman ve evrakla 64 bin TL nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli polis merkezine götürüldü denmiş. Bak, hesaplarında şimdi şey gelebilir, para çok az gelebilir ama 64 bin lira ne olacak canım falan dersin de, hesaplarında 6 milyar 295 milyon 698 bin 271 lira işlem hacmi tespit edildi. Şüpheliler ve irtibatlı oldukları şirketlere ait yaklaşık değeri 145 milyon TL olan 14 araca, 5 konuta ve toplam 77 milyon metrekare tarla hissesine el konuldu denmiş. O adamlar tarla marla, geleceğe yatırım. Hani abi, otomobil alsat o da bir yere kadar, bir süre sonra yorulacağız. Bir tarla marla yaparız. Biz böyle böyle devam ederiz diye. Geleceğe yatırım da yapmışlar. Mevzu böyle yani. Hele özellikle böyle yüksek rakamlı alışverişlerde ya bırak filo milo ıvır zıvır, sen al normal. Hani 3-5 yani 3-5 fazla ver demeyeyim, normal fiyatını ver, al arabanı. Öbür türlü alengirli yollara girdiğin zaman karşında ne çıkacağı belli değil. Tamam, bu mesela evet filo tarzında satışlar oluyor tabii ki. Firma da ona göre indirim yapıyor, adam bir kere atıyorum 20 otomobil alıyor, 30 otomobil alıyor. Ama girmesen o işe. Girme bak, hiç alamıyorsun bir daha ondan sonra.

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışa özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
2: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
4: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
3: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
4: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
3: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
4: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
3: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
4: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.
5: www.radyosinerji.com.
6: Dünyanın yerel radyosu.
5: Dünyanın yerel radyosu.

Koray Avcı. Şüphesiz 90'ların en sevilen şarkılarından bir tanesiydi efendim. Hicran radyonuzdaydı. Evet bakınız, iOS diyelim biz buna, marka vermeyelim yine. iOS'a, ya aslında söylenebilir de. Evlilik kurtaran yeni güncelleme geliyor. Mesajları otomatik mi silecek? İyiymiş öyleyse. Çünkü insanoğlu günlük yoğunluktan, ne bileyim hani iş stresi, iş temposu, koşturuyorsun, ediyorsun falan filan. Akşam iş çıkışı telefona pek bakamıyor. Hani o gün ne oldu, ne gibi fotoğraflar geldi, DM'lerde neler döndü falan filan insan unutabiliyor. Dalgınlık, yorgunluk. Sonra eve o şekilde gidiyorsun. Bir böyle bir aydınlanma geliyor evde. Unuttuğun yönünde ama artık iş işten geçmiş oluyor. Telefon yenge hanımın eline geçiyor. Ya da enişte beyin eline geçiyor. Bu işler %50'ye %50. İşte bu gerginliklerin olmaması gerekiyor yani. O yüzden acaba öyle bir güncelleme mi geldi? Nedir bu? Yo, ne bu? Bu tarihi unutmanız artık ihtimal kalmayacak diyor. Efendim iOS teknoloji meraklılarını ve özellikle özel günleri unutmaktan şikayetçi olan kullanıcıları heyecanlandıran sıra dışı bir güncellemeyle gündemde. Hem takvim var. Yaz takvime önemli günleri unutmak istemiyorsan. Ondan da hatta çok önemliyse alarmını da birkaç gün. Bu çok basit bir şey ya. Diyelim haftaya bugün evlilik yıl dönümü unutabilirsin. Yani unutmaman lazım da. Hadi diyelim ki unuttun. Haftaya bugüne tarihe koy evlilik yıl dönümü diye. Alarmını da bir hafta önce yap uyarısını. Tamam bitti git al şey hediye medya alacaksan al yani. Arama ekranına doğrudan entegre edilen akıllı sistem adeta evlilik içi krizlerin önüne geçmek için tasarlandı diyor. Neymiş bu, nasıl, ne yapıyor yani? Yoğun iş temposu ve günlük koşuşturmaca arasında eşinin veya partnerinin doğum gününü ya da evlilik yıl dönümünü... Oho abi. Bak yoğun iş temposu diyorsun, ıvır zıvır diyorsun. Eşinin veya partnerinin doğum gününü ya da evlilik yıl dönümünü unutuyorsan eğer böyle bir günde... Abi senin yani ne bileyim şimdi olmamış be. Unutanlar için işte iOS'un yaratığı gecikmedi diyor. Yeni güncellemeyle birlikte yıl dönümünüzün olduğu gün eşinizi aramak için arama butonuna bastığınız an ekranın tam ortasında dikkat çekici bir uyarı belirecek. Ha yazıyorsun mesela hani şey evlilik yıl dönümü. Eşini arayacaksın bir şey sormak için mesela. Kızcağız ne yapıyor? Heyecanla bekliyor. Hani aa evet bir defa evlilik yıl dönümü telefonla kutlanmaz da. Ya da şey sen arıyorsun herhangi bir şey için. Sonra bir uyarı veriyor sana. Ha lan diyorsun bugün evlilik yıl dönümü bizim. Bir de o gün mesela eşini hiç aramadığın tuttu gün içinde diyelim. Olur mu? Olur. Yok bu bence hiç mantıklı değil. Çünkü mesela bir de hani evlilik yıl dönümü gibi zamanlarda daha özel organizasyonlar yaparsın değil mi? Hani böyle bütçene göre dışarı çıkarsın falan filan, hatta tatile giden gidebilir. Bunlar olabilir. Güzel şeylerdir. Olmalıdır da. Ama sen bunu son anda mesela iş çıkışı eşini arıyorsun. Telefonda görüyorsun ekranda evlilik yıl dönümü. O saatten sonra ne bir organizasyon yapabilirsin. Çok hızlı bir şekilde yapman lazım gerçi de. Tamam ondan sonra şeymiş bir takım nasıl yapılacağı konusunda bilgilendirme yapılmış. Yani henüz daha test aşamasında, genel kullanıma daha açılmamış. Çok mu önemli derseniz, yani hiç önemli değil. Sen bunu unutuyorsan zaten sıkıntı büyük. Ben sana söyleyeyim bak.

0: Sinerji'de yeni saat.
1: Haber.
0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızla katılım evim tasarruf finansman AŞ payına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah 25 şüpheli hakkında adli işlemler başlatılmış, 15 şüpheli gözaltına alınmış, firari 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam etmektedir dedi. İstanbul'da İsrail bağlantılı uluslararası yasa dışı forex dolandırıcılığına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 211 şüpheli adliyeye sevk edildi. Ticaret Bakanlığı 2026 yılının ilk 8 ayında gerçekleştirdiği ikincil kontrol beyanname incelemeleri ve sonradan kontrol firma denetimleri sonucunda geçen yıla göre %32 artışla toplam 10,1 milyar lira ek tahakkuk ve ceza kararı düzenledi. Sermaye Piyasası Kurulu tasfiye edilecek yatırım fonlarının tasfiye süresini 3 aydan 6 aya çıkardığını duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna'daki lojistik merkezlere, depolara ve limanlara saldırılar düzenlediğini, Ukrayna ordusunun ihtiyaçları doğrultusunda kullanılan gemilerinde insansız hava araçlarıyla vurulduğunu bildirdi.
2: Spor.
0: Fenerbahçe Süper Lig'in 6. haftasında sahasında konuk ettiği Eyüpspor'u 8-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 10 yaparken Eyüpspor ise 3 puanda kaldı. Süper Lig'in 6. haftasında Ahmet Sportif Faaliyetler kendi sahasında ağırladığı Beşiktaş'ı 3-2'lik skorla yendi. Süper Lig'in 6. haftasında evinde Çaykur Rizespor'u konuk eden Göztepe sahadan 2-2 berabere ayrılıp milli araya galibiyet alamadan girdi. Süper Lig'in 6. haftasında Erzurumspor FK evinde Samsunspor'u 1-0 mağlup etti.
2: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.865 lira 71 kuruş, Amerikan doları 48 lira 76 kuruş, euro 56 lira 3 kuruş, sterlin 65 lira 35 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 103 dolar 19 sent, bir bitcoin 80.860 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.284 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, İstanbul, Kocaeli, Burdur, Konya, Adana, Osmaniye, Bolu, Erzincan, Erzurum, Ardahan, Kars çevreleriyle Hatay'ın kıyı, Antalya, Mersin, Samsun, Ordu ve Giresun'un iç, Karabük ve Kastamonu'nun güney kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyrediyor. Edeceği tahmin ediliyor.
1: Haber.
3: Reklam.
4: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertiz'e gelin.
5: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
4: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
5: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
4: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
5: 0555 463 77 77.
6: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
7: Reklam.

90'ların en sevilen seslerinden bir tanesiydi. Pınar Aydın, Aradığın Aşk Bende radyonuzdaydı. Namutun Ay Muhabbet devam ediyor. nmmradio@gmail.com nmmradio@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz ve tabii ki sosyal medyadan da radyomuzu takip etmeyi unutmayın sevgili dinleyiciler. Ve şimdi Mustafa Sandal, Masum Gibi.

0: 98.9 FM Radyo Sinerji.
1: Radyo Sinerji.
0: Tokat'ın dünyaya sesi.
2: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Namütün Ay Muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Ve Japonya dünyada bir ilki gerçekleştirdi demiş efendim. Robot ambulanslar göreve başladı. Robot ambulans mı? Geleceğin sokaklarında artık insansız robotların ambulansları dolaşıyor. Tesla ve OpenAI devasa üretim planları yaparken Japonlar yolda kalan robotları... Ben şey sandım önce bunu. Hani robotlardan oluşan bir ambulans. Yani sen arıyorsun işte nedir acil sağlık hattını. Senin konumuna hemen ambulans geliyor ama içinde robotlar var diye. O robotlar içinmiş bu. Yolda kalan robotları anında ayağa kaldıracak mobil tamir ekiplerini yola çıkardı bile. Şarjı bitenler. Şimdi robot yolda niye kalır? Yüksek ihtimal şarjı bittiği için yani. Ey Allah'ım. Japonya merkezli GMO Air, ülkenin ilk insansı robot ambulansı olarak adlandırılan özel servis aracını hizmete sundu. Proje Tokyo genelindeki müşteri lokasyonlarında doğrudan yerinde robot onarımı sağlamayı amaçlıyor. Evde halı temizleme gibi. Özel donanımlı bu servis minibüsü uzman mühendisleri, gerekli alet ve yedek parçaları, hatta ihtiyaç durumunda kullanılacak yedek bir robotu taşıyor. İkame robot. Robotlarınıza kasko yaptırın. Arıza yerinde çözülebiliyorsa uzmanlar makineyi derhal tamir edip tekrar hizmete sokuyor. Ciddi bir arıza durumundaysa arızalı insansı robot servis merkezine nakledilirken müşteriye işlerin aksamaması için geçici bir yedek robot teslim ediliyor. E o bilgileri nereden bilecek? Herhalde aktarıyorlardır bir şey. USB üzerinden. GMO Air bu adımıyla otomotiv ve sanayi sektöründe yaygın olan yerinde servis modelini robotik alanına taşımış oluyor denmiş. Bak bunlar artık bu kadar yoğunlaştı işte. Yani biz hala bize biraz daha uzak gibi geliyor olsa da yani çok fazla görmediğimizden dolayı çevremizde ama bak Japonlar maponlar artık bu işin servisine bile geçti. Yetkili servis geliyor efendim. Robotu prize takmaya. Robota kalp masajı falan yapıyorlar mesela. Bataryayı değiştiriyor. Hizmet fikri daha önce yaşanan ve robotların servis merkezine gönderilmesiyle işletmelerin uzun süre ekipmansız kaldığı somut olayların ardından ortaya çıktı. Bak ihtiyaçmış. İnsansı robotların iş dünyasındaki kullanımının yaygınlaşmasıyla bu tür hizmetlere olan ihtiyacın da artması bekleniyor. Örneğin temizlik robotu kullanan bir otel veya lojistik robotlarına güvenen bir depo için yaşanacak bir arıza verimliliği ciddi oranda düşürebilir. Mobil servis ekibi ve ikame robot çözümü ise bu duruş sürelerini en aza indiriyor demiş. Ama bak burada da güvenlik meselesi çıkıyor ortaya bir daha. Tamam o robota bilgileri veriyorsun. Şirketinle ilgili bilgiler var sonuçta yapacağı işle ilgili planlar falan filan yüklüyorsun bir şeyler. Ondan sonra öteki zaten bilgilerle gitmiş oluyor. Sonra senin bilgiler de gitmiş oluyor. Gerçi hoş, şimdi o robotu üretenler zaten senin bilgileri alıyor. Ayrı bir şey de şimdi çok da o kısma girmeye gerek yok artık. Yapay zekayı falan görüyoruz zaten. Başımıza zaman zaman enteresan işler açabiliyor. Bütün bilgileri biz verdiğimiz için kendisine çekinmeden. Robotlar da şirketle ilgili tüm bilgileri veriyor. Onun mutlaka bir yerden bir onlar ekstra bir yedeklemesi vardır onun. Neyse hayırlı uğurlu olsun. Bak Japonya'da yeni bir iş sektörü daha açıldı. Yani robotlar hayatımıza girince işsiz kalacağız diyorduk ama gerçi hoş buradaki şey mühendis dışında diğerleri de robot. Yetkili serviste bulunanlar da robot.

0: Merhaba, ben Aslı Bağdalioğlu. En güncel haberlerle sık sık Radyo Sinerji'deyim. En iyi müziğin yanı sıra en güncel haberler için de Radyo Sinerji, Tokat'ın dünyaya sesi.
1: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası.

0: Koleksiyonlarımız şimdi yaza özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz. Reklam.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Reklam. Eğer çocuğunuz göz teması kurmuyorsa, ismini söylediğinizde bakmıyorsa, söyleneni işitmiyor gibi davranıyorsa, oyuncaklarla oynamayı bilmiyorsa, konuşmada akranlarının gerisinde kalmışsa, sallanmak, çırpınmak gibi garip hareketleri varsa, aşırı hareketli, hep kendi bildiğince davranıyorsa, bazı eşyaları döndürmek, sıraya dizmek gibi sıra dışı hareketler yapıyorsa, değişikliklerine aşırı tepki veriyorsa, otizm açısından değerlendirme yapmak gerekir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
3: www.radyosinerji.com. Dünyanın yerel radyosu.
4: Dünyanın yerel radyosu.

Gideli radyonuzdaydı. Efendim trafik hepimizin ortak sorunu. Dünyanın sorunu artık. Hani sadece yaşadığımız yerlerin değil. Mesela Türkiye'de hep İstanbul'u söylenir, İstanbul trafiği söylenir ama arkadaş artık Türkiye trafiği demek gerekiyor buna. Yani hatta büyük şehirleri bırakın, ilçelerdeki trafik mesela daha da böyle bir işin içinden çıkılmaz hale geldi. Çünkü nedir, hani ilçelerdeki yol durumu belli. Yıllar önce düzenlenmiş. Fakat araç sayıları muazzam derecede arttı. Hal böyle olunca bak, büyük şehirlerden ziyade mesela ilçelerin trafiği daha böyle bir berbat haldedir esasında. Ama çok lafı geçmez. Biz alışmışız sadece işte İstanbul trafiği falan filan diye. Trafiğe çözümler üretiliyor. Genelde de yetersiz kalıyor. Şimdi yani bütün şehirler tekrardan yapılmadığı sürece o trafiği çözemezsin. Bütün şehirler tekrardan yapılacak, kastımız aynı zamanda yollar tabii ki ona göre düzenlenmiş olacak. Bize sadece işte kavşak yapıyorsun, onları alttan geçiriyorsun, üstten geçiriyorsun. Olmuyor yani. Efendim çok net söylüyorum, ben de iyi bir hayal dünyası var ha. Bak kardeşim, muhtemelen sizlerde de bunu hayal eden olmuştur. Özellikle böyle çocukluk yıllarımızda tencere kapağını direksiyon olarak kullanıp İlk otomobil sahibi olduğumuz o dönem. Özellikle erkek çocuklarda bu vardır daha çok. Muhtemelen pek çoğunuz bunu yaşadınız. Kimimiz mesela şeydi, onların durumları daha iyiydi. Mesela maddi durumu daha iyi olanlar vardı. Onlar direkt direksiyon buluyordu. Biz efendim büyük tencere. Mesela tencere kapağıyla otomobil kullanılıyordu. Böyle büyük kazan kapağı falan oldu ama onlarla böyle şey, otobüs tır. Onlarla onları kullanıyorduk yani. Ve o dönem tencere kapağı kullanırken otomobille trafikteyim gidiyorum böyle gayet iyi. Trafik yoğunlaşıyor tabii ki. O dönemlerde de vardı trafik yoğunluğu. Efendim o zaman ben bir çözüm bulmuştum benim arabada. Şöyle ki bir düğmeye basıyorsun. Hemen araba yukarı doğru kalkıyor. Lastikler yerde devam. Öndeki arabayı tabii ki geçecek şekilde lastikler de yana doğru açılıyor. Araba yukarı kalkıyor ve arabanın üzerinden geçiyordum. Yani trafiğe çözümü ben yıllar önce, belki bundan ne kadardır? 42 yıl önce, 43 yıl önce buldum ben bu çözümü. Ama işte biz geleceği, yani bu işin ben patentini almalıydım. Benim yapmadığımı çünkü artık yapmışlar efendim. Trafikte yeni dönem başlatacak araç denmiş. Önündeki araçların üzerinden geçiyor. Yani kısa süreli bir şey tabii ki bu çözüm. Tam böyle tam net değil. Niye kısa süreli olduğunu da söyleyeceğim. Ben bunu bulmuştum ya arkadaş. Ben bunu vallahi bak 42-43 yıl önce benim kullandığım araba böyleydi. Tencere kapağı yanda. Hatta daha o zamanlar otomatik vites falan pek yokken benim araba otomatik vitesti. Hatta daha da söyleyeyim, yani hız düğmeleri vardı işte 10, 20, 30, 40, 50 diye. Basıyorsun 50'ye mesela, direktken 50 ile gidiyor. 80'e basıyorsun, 80'le gidiyor direkt yani. O kadar tembelim ki gaza basmak bile zoruma gidiyor. Efendim Hamrider. Trafik sıkışıklığına alışılmışın dışında bir çözüm getiriyor. Tek tuşla yaklaşık 2.7 metre yükselerek önündeki araçların üzerinden ilerleyebiliyor. Cherokee yapmış bunu. Temel alınarak geliştirilen sıra dışı SUV'de 90 metreden fazla hidrolik boru, 4 kamera ve ağır hizmet tipi kamyon lastikleri bulunuyor. Trafikte uzun araç kuyruklarını beklemek yerine üzerlerinden geçebilen Hamrider, gövdesine metrelerce yukarı kaldıran hidrolik sistemiyle otomobil dünyasının en sıra dışı projelerinden biri olarak dikkat çekiyor. Lan bizim mahalleden biri mi yaptı acaba bunu? Şu çocukluk arkadaşlarıma sormam ya. Oğlum hanginiz çaldı bu fikri? Benim fikrimdi bu. Şehirlerin en büyük ulaşım sorunlarından biri olan trafik sıkışıklığı özellikle yoğun saatlerde birkaç kilometrelik yolu bile uzun bir bekleyişe dönüştürebiliyor. 2017 yılında geliştirilen sıra dışı bir SUV ise trafik kuyruğunda ilerlemek için diğer araçların hareket etmesini beklemek yerine bambaşka bir yöntem kullanıyor.

Kamrider önündeki otomobillerin arasından kendisine yol bulmak yerine gövdesini yükselterek araçların üzerinden ilerleyecek şekilde tasarlandı. Projenin arkasındaki mühendislik ise yalnızca aracın yüksekliğini artırmaktan çok daha kapsamlı bir sistem üzerine kurulu denmiş. Şimdi bunun da tabii ki riskleri var. Ben burada tecrübeli olduğum için biliyorum mevzuyu. Bunun da riskleri var efendim. Şöyle ki, bu araba trafiğe çıktığı zaman tabii ki tutulacak. Satılacak yani. Hani herkese bir trafik çilesi var, trafik işkencesi var. Ne olacak? Bu arabalardan fazlaca satışa çıkacak. Şimdi sen tam öndeki arabanın üstünden geçeceksin. Öndeki araba da öyle olacak mesela. Hayda, çarşı pazar karışacak. Ne bileyim, bir de bunun tabii üst geçitleri var. Ona göre ayarlamalı olması gerekiyor. Yani sensörlerin iyi çalışması lazım. Hal böyle olunca, çok kişi de bu araçtan olunca bu sefer yine bir sıkıntı yaşanacak. Yine trafik eskisi gibi olacak yani. Çekilmez hale gelecek. Bunun da çözümünü bulduk. Bunun çözümü şöyle. Bu lastiklerin, yerde kalan lastiklerin çok daha fazla böyle sağa sola hareket etmesi. Hani arabanın daha yukarı kalkmasından ziyade, tamam hani yukarı kalkacak ama lastikler çok daha fazla böyle sağa sola girmek suretiyle havada makas. Havada makas yöntemiyle bu trafiği halledebiliyorsunuz. Bence bana sorsunlar bunu. Ben onlara gerekli detayları veririm yine. Böyle bir çözüm efendim. Bu da dediğimiz gibi kısa süreli bir çözüm olur. Bu modeller yaygınlaşınca tekrardan aynı şekilde havada bu sefer trafik sıkışıklığı.

0: Reklam. Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışı özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda. Ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler. Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 çift 021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
0: Reklam.

Soner Arıca kaç kere remixiyle radyonuzdaydı. Namık'ın ayı muhabbet devam ediyor. Umuyorum keyifler yerindedir günün bu saatinde. Her nereden dinliyor olursanız olun. Tabii ki evden, iş yerinden, yoldan hiç fark etmez. Biraz olsun gününüzü keyiflendirebiliyorsak ne mutlu bize. Ve şimdi Çağla Radyonuzda bir yere de yaz.

Zayda, hanımlar beyler, Namit Ray muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakçı, radyonuz hep Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Ya şunu nasıl yapıyorlar çok merak ediyorum. Niye yapıyorlar? Uçakta efendim kavga etme modası başladı. Genel olarak gerginiz yani. Sadece biz değil, dünyanın her yerinde insanoğlu gergin. Artık bunun herhalde iklim değişikliğiyle, ozon tabakasıyla falan filan alakası var. Bizim bünye taşımıyor. Bu kadar olan bitene taşımıyor. Hal böyle olunca geriliyoruz. Bak trafikteki durum zaten ortada. Savaşa gider gibi trafiğe çıkıyoruz. Yani evden helalleşip çıkıyoruz. Sabah işe giderken. Gidip de dönmemek, dönüp de bulmamak var diye. Bu yolda böyleyiz yani. Başımıza ne gireceği hiç belli değil. Herkes gergin. Ve herkes haklı. Benzer bir durum biz havada da yaşamaya başladık. Uçaklarda Allah'tan en azından pilotlar sakin. Yani iki pilotun mesela havada dalaştığını bir düşünsene. Yok sen yol vermedin, yok yol üstü hakkı benimdi, sinyal vermedin. Sen kimsin, ben sana sinyal vereceğim. Mesela havada iki pilot kapışıyor böyle. Bir arada sarhoş pilotlar görüyoruz, o da oluyor yani. Pilot zaten. Kimisi yanlış anlıyor bu pilotluğu sadece. Londra seferi yapan uçakta dehşet anları kameralara yansıdı. Efendim uçuşta iki yolcu yumruk yumruğa kavga etti. Oğlum uçakta neyi alıp veremiyorsunuz ya? Bak yerin belli, her şeyin belli. Oturacağın yer belli, kalkacağın yer belli. Ne bileyim yani her şey kısıtlı. Hani kızıp inemezsin de. Orada veya ne bileyim hani seni yolda da bırakamazlar. Abi sen in burada diye. O da yok. Bir tek bunu başarabilen dünyada Zeki Müren var. Onun dışında kimse yok yani. Binlerce metre yüksekte yaşanan arbede paniğe neden olurken pilot dahi olaya müdahale etmek zorunda kaldı. Lan uçağı kim kullanıyor? Bak iki erkek yolcu arasında koltuk paylaşımı nedeniyle. Koltukların darlığından dolayıdır belki herhalde. Hararetli bir tartışma başladı. Sözlü atışmanın kısa sürede büyümesi üzerine taraflar binlerce metre yükseklikte yumruk yumruğa kavga etmeye başladı. Düşün bak, olsa da mesela pilot heyecan yapıyor, kalp krizi geçirdiğini düşün, Allah korusun. Ya otur orada, ne bileyim yani uçaktasın yani. Evet elbette hep söylüyoruz, uçak hava yolculuğu, kara yolculuğuna göre daha güvenli tamam ama... Hani hava yolculuğunda başına gelebilecek bir kazadan dönüşün yok gibi bir şey. Öyle bir durum. Otur, üç günü vallahi bir elam, devam oradan yürü. Havadasın sonra, ayağın yere basmıyor ya. Artık kendi inancına göre, neyse ona göre. Sözlü atışmanın kısa sürede büyümesi üzerine taraflar binlerce metre yükseklikte yumruk yumruğa kavga etmeye başladı. Yaşanan dehşet anları kabindeki çocuk ve yaşlı yolcular başta olmak üzere tüm yolcularda büyük panik yarattı. Sosyal medyada kısa sürede viral olan cep telefonu görüntülerinde iki yolcunun birbirine sert yumruklar savurduğu ve arbede esnasında yolculardan birinin tişörtünün yırtıldığı görüldü. Vallahi pilot da orada bak ha. Adam arada kalmış. Tırmanan gerilime kabin görevlileri ve çevredeki diğer yolcular müdahale ederek tarafları güçlükle ayırdı ve sakinleştirmeyi başarmış. Havayolu şirketinden de açıklama gelmiş. Sözcü tarafların daha sonra kendi aralarında uzlaştıklarını ve yasal bir işlem başlatılmasına gerek kalmadığını aktardı. Ya bırak. Böyle havada kavga edeceğim. Yasal bir işlem başlatmayacağım. Bunları peki uçuşa yasağı gelmiyor mu şimdi cezası falan? Hani uç bir de havada böyle bir şey var mesela. Karada kavga etme özgürlüğüm var. Hani istediğin gibi kavga et. Yani muavin falan olaya müdahale ediyor. En kötü ihtimal indiriyor. Yani otobüsün aşağı indiriyor. Ama havada böyle bir kavga falan çıkarttığın zaman bu iş ceza getiriyor. Ve sana uzunca bir süre uçuş yasağı geliyor. Normalde böyle oluyor. Bu arkadaşlara niye gelmedi onu bilmiyoruz efendim.

0: Sinerji'de yeni saat.
1: Şimdi haberler.
2: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgenizden iki haberle başlıyor. Ordu'nun Kumru ilçesindeki fındık üreticileri kurutma sorunu nedeniyle Tokat'ın Niksar ilçesine yönelerek sıcak hava ve uygun alanlarda ürünlerini kurutuyor. İşkur Tokat Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile 60 kişilik toplum yararına program başlatıyor. Başvurular 21-25 Eylül arasında yapılacak, sonuçlar 30 Eylül açıklanacak. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. Adana'nın Sayınbeyli ilçesinde 21 Eylül 2026 saat 4.2'de 5 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. AFAD depremin 7 kilometre derinlikte olduğunu açıkladı ve olumsuz durum olmadığını bildirdi. Sermaye Piyasası Kurulu tasfiye kararı alınan fonların tasfiye süresini portföy yapıları ve piyasa koşulları dikkate alarak 3 aydan 6 aya uzattı. Değişiklik 20 Eylül 2026 tarihli kurul kararıyla gerçekleştirildi. Honki 7 hibrit sedan, tam dolu batarya ve bir depo yakıtla 2916 kilometre giderek Guinness Dünya Rekoru kırdı. 6 gün süren yolculukta yakıt veya elektrik takviyesi yapılmadı, satışa çıktı. Hamdi Ulukaya, İstanbul Boğazı'ndaki Yağcı Hacı Şefik Bey yalısı için 55 milyon dolar istenen fiyata karşılık 30 milyon dolar teklif verdi. Satış talebi mirasçılar tarafından 70 milyondan 55 milyona indirildi. Cizre'deki Ahmet Spor'un galibiyeti kutlanırken atılan havai fişekler 3 iş yeri ve araçta yangın çıkardı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Müdahale sırasında yüzüne isabet eden havai fişekle bir itfaiye eri yaralandı. Spor. İstanbul sporlu futbolcu Elvin Mendy, Manisa Futbol Kulübü maçından sonra göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi şüphesiyle anjiyo yapıldı. Ömer Üründül, Fenerbahçe'nin Eyüpspor karşısında aldığı 8-0 galibiyeti analiz etti, Kartal'ın Kante'yi kullanmamasını eleştirdi, Vedat ve Lukaku performanslarına değindi. Real Madrid TV, Atletico Madrid derbisinde hakem kararlarını sert şekilde eleştirerek La Liga'dan ayrılma ihtimali gündeme geldiğini belirtti ve eşit şartlar istedi.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 48 lira 81 kuruştan, gram altınsa 6803 lira 27 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Hava durumu.
2: Tokat'ta bugün hava parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 26 derece olacak. Sivas'ta hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 25 derece. Yozgat'ta ise parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak. En yüksek sıcaklık 23 derece olarak tahmin ediliyor. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek. Hoşça kalın.
3: Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
4: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0 22. Ziyafet Kebap.
3: Reklam.
1: Radyo Sinerji.
5: Radyo Sinerji.
6: Mahmut Uçakcan.

Yasemin Mori, ne olur radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Namütün Ay Muhabbet devam ediyor. Bu nedir? Temizlik yaparken servet buldu. Arkadaş, nasıl yapıyorsunuz bunu ya? Evde denemediğimiz yöntem kalmadı. Ben mesela böyle haberleri falan okuyorum ya. Onlara mesela evde bakıyorum ondan sonra. Mesela gizemli bir kapı diyor. Hani hiç açılmamış, bir açıyor bambaşka şeyler çıkıyor. Ben eve bakıyorum ondan sonra. Acaba gizemli bir fark etmediğim kapı olabilir mi diye. Ne bileyim işte oradaki bir kutudan bahsediyor, bilmem ne oluyor. Ben kutuyu açıyorum, bir şey yok. İngiltere'de eşinin ölümünün ardından evini boşaltan bir kadın, yaklaşık 50 yıldır saklanan eski bir bisküvi kutusunda 113 bin sterlinden fazla değere sahip altın sikkeler buldu. Ya adam birikim yapmış demek ki bak ev için. Herhalde öyledir yani. Bak doğru, altınların kadının eşinin 1970'lerde ekonomik belirsizlikler nedeniyle yaptığı yatırım olduğu ortaya çıktı demiş. İngiltere'de eşinin, bu da çok duygusal olur ama değil mi o anda? Enteresan bir şey olur yani. Hani bu diğerleri gibi değil işte, ev, eski ev sahiplerine işte mesela genelde eski evleri satın alıyorlar. O evlerden bir takım şeyler çıkıyor falan ve öyle de değil yani. Yani normal evde bulunan bir kutu hep orada. Bir kutuyu açayım diyorsun mesela aradan veya işte kutu gözden kaybolmuş, atıyorum başka kutunun içine saklamışsın zamanında falan filan neyse. Bir bakıyorsun böyle bir şey görüyorsun, insan acayip duygulanır yani. Bu diğerlerine benzemiyor. İngiltere'de eşinin vefatının ardından evindeki eşyaları temizleyen bir kadın. Şey yazmış, eşyaları temizleyen dul bir kadın diye arkadaş. Geçin artık şu. Duymaktan en nefret ettiğim üç harf bu oldu ya. Kadın kardeşim, niye bunu böyle belirtmeye çalışıyorsun yani? Yıllardır fark edilmeyen bir servetle karşılaştığı evde bulunan eski bir bisküvi kutusunun içinden günümüzde 113 bin sterlinden fazla değere sahip 62 altın çıktı efendim. 112 mi? Valla 113 binden fazla, pardon. Kadın servet sahibi oldu. 113 bin sterlin ne kadar ediyor? Kutuda 41 Güney Afrika kuru grandı ve 21 İngiliz altını bulundu. Yapılan çıkartırmada Güney Afrika kuru grand sikkeleri yaklaşık 100 bin sterline, İngiliz olanlarsa 13 bin sterline satıldı. Altınların kadının merhum eşine ait olduğu ve yaklaşık 50 yıl boyunca kutuda saklandığı belirlenmiş efendim. Eşinin 1970'lerde yaşanan ekonomik durgunluk döneminde altın satın aldığı ve yatırımlarını ailesinden dahi gizlediği ortaya çıktı. Hani boşa gitmesin diyedir. Yani boşa gitmesin diye derken hani şöyle en zor günler için. Hani şimdi mesela evle paylaştığında ne olabilir? Şey olabilir. Hani atıyorum bir zor dönem, ya şunları bolduralım muhabbeti olmasın diye. Belki adam hani en zorun en zor günleri için. Yani biz yine iyimser bakmaya çalışıyorum yani. Ondan dolayıdır herhalde. Başka bir şey de gelmez aklımıza. Yüksek enflasyon nedeniyle adam zamanında altınlara yönelmiş. Peki. Hayırlı uğurlu olsun yani, en azından bulmuşlar. Bayağı da bir para ediyor. Hani en zor günler için saklanan altınlar artık çok daha başka bir, nasıl derler, belki bir mutluluğa sebep oldu diyebiliriz.

Ebru Polat, yılların Emrah şarkısıdır. Haydi Şimdi Gel radyonuzdaydı ve bugün de gitme vaktimiz geldi. Sabırla dinleyen herkese sonsuz teşekkürler. nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz. Ve yine burada namütenayi muhabbette buluşuncaya dek şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler. Düşün.

0: haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe. Mahmut'la namütenay muhabbet. Namütenay muhabbet.
1: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Centilmen Giyim'de tek fiyat günleri başladı. Centilmen Giyim Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
3: Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışı özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
1: Reklam.
4: Kesintisiz Türkçe müzik.

0: Eğer çocuğunuz dikkati dağınık bir çocuksa, bir oyundan diğerine hızlı geçiyor, verilen görevi tamamlamıyorsa, belli dokulara karşı dokusal hassasiyeti veya arayışı varsa, örneğin sert ya da yumuşak bir şeye dokunmak istemiyorsa, hipotonik, tembel ve uyuşuk görünümlü bir çocuksa, yemek konusunda seçici davranıyor, sadece belli tat ve dokudaki yiyecekleri yiyor ve yeni tatları denemekten kaçınıyorsa, kişisel güvenliğini koruma düşüncesi olmadan hareket ediyorsa, kendine bakım aktiviteleri, örneğin saç yıkama, tırnak kesme, diş bakımı, diş fırçalama esnasında huzursuz, stresli olduğunu belli ediyorsa, otizm belirtileri, gelişim geriliği, özgür öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtileri, serebral palsi, disleksi problemi gösteren çocukların önce hekime, ardından ergoterapi değerlendirmesi alması önerilir. Kurumumuzda ergoterapistlerimiz hizmet vermeye başlamıştır. Değerlendirme isteyen velilerimizin iletişime geçmesini rica ederiz. Telefon 212-0585. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: Bu şarkılar senin şarkın mı?

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası. Binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı Atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
4: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
3: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
4: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
3: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
4: 0555 463 77 77.
0: Reklam.

0: numarayı tuşla.
1: Radyon parmaklarının ucunda.
2: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Cafe Yeni Saat.
1: Haber.
0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, trafik kazası geçirenlerin kişisel verilerinin hukuka aykırı yollarla temin edilip belirli hukuk bürolarıyla hasar danışmanlık şirketlerine aktarıldığı soruşturmaya ilişkin. Soruşturma kapsamında ısrarlı aramalar ve yanıltıcı beyanlarla 253 bin kişiden vekaletname alındığı ve bu yöntemle 15,6 milyar lira haksız kazanç elde edildiği yönünde tespitlere ulaşılmış. Olayla bağlantılı 825 kişi hakkında soruşturma başlatılmıştır dedi. İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonlarda sahte gayrimenkul satış evraklarıyla yatırım yapmış gibi gösterilen 1070 yabancı uyruklu kişiye Türk vatandaşlığı aldırdığı ve bu yolla 72 milyon 250 bin dolar haksız kazanç sağladığı belirlenen 73 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait 2011 taşınmazlı 30 anonim şirketinde aralarında bulunduğu mal varlıklarına el konuldu. Şirketlere kayyum atandı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Sinema Festivali'nin bu yıl 26-27 Eylül'de 75 ilde yaklaşık 1500 salonda gerçekleştirileceğini belirterek 17 yerli ve yabancı filmin izleyiciyle buluşacağını, festival süresince film biletlerinin 90 lira olacağını duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı, Kıbrıs Adası'nın güneyinde ve Akdeniz'in uluslararası hava sahasında kapsamlı bir eğitim uçuşu gerçekleştirildiğini duyurdu. Sağlık Bakanlığı, dünya genelinde 55-57 milyon kişide demans olduğunu, yaklaşık her 3 saniyede bir kişide demans geliştiğinin tahmin edildiğini, Alzheimer hastalığı ve demansın Türkiye'de de halk sağlığını etkileyen önemli sorunların arasında bulunduğunu bildirdi.
2: Spor.
0: Fenerbahçe Süper Lig'in 6. haftasında sahasında konuk ettiği Eyüpspor'u 8-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 10 yaparken Eyüpspor ise 3 puanda kaldı. Süper Lig'in 6. haftasında Ahmet Sportif Faaliyetler kendi sahasında ağırladığı Beşiktaş'ı 3-2'lik skorla yendi. Süper Lig'in 6. haftasında evinde Çaykur Rizespor'u konuk eden Göztepe sahadan 2-2 berabere ayrılıp milli araya galibiyet alamadan girdi. Süper Lig'in 6. haftasında Erzurumspor FK evinde Samsunspor'u 1-0 mağlup etti.
2: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.865 lira 71 kuruş, Amerikan doları 48 lira 76 kuruş, euro 56 lira 3 kuruş, sterlin 65 lira 35 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 103 dolar 19 sent, bir bitcoin 80.860 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.284 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, İstanbul, Kocaeli, Burdur, Konya, Adana, Osmaniye, Bolu, Erzincan, Erzurum, Ardahan, Kars çevreleriyle Hatay'ın kıyı, Antalya, Mersin, Samsun, Ordu ve Giresun'un iç, Karabük ve Kastamonu'nun güney kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
1: Haber.
2: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilya mağazası Legnohum'un sunduğu Rana ile Hayatın Ritmi başlıyor.
3: Reklam.

0: Koleksiyonlarımız şimdi yaza özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Lekno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı geniş, ferah, dizaynlı 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 0021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
2: Reklam.

güzel bir hafta, güzel bir pazartesi günü olsun diye hayatın ritmine başlıyoruz. Bu güzel günün iki saatini birlikte paylaşacağız. Yine her zaman olduğu gibi gündemden uzaklaşacağız ama haberdar olacağız. Bugün de yine çok sevdiğimiz şarkılara, günün güzel haberlerine eşlik edeceğiz. Siz de bana eşlik etmek isterseniz radyonuzun sesini biraz daha açın çünkü hayatın ritmi başlıyor. Önünüzdeki iki saat boyunca pazartesiden birlikte keyif alacağız. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Rana, mikrofon başındayım. Yanı başınızdaki radyoda hayatın ritmi başladı bile.

Yeni haftaya başlarken aklınızda yeni fikirler varsa, kendiniz için yeni kararlar aldıysanız ve bu kararlardan biri de spor yapmaksa eğer, yürüyüşle, koşuyla başlayabilirsiniz. Fakat spor yaptıktan sonra gelen mutluluğu hiçbir şeyle tarif edemeyenler var. Şöyle ki, gerçekten mutluluk hormonu egzersiz yaptıktan sonra tavan yaptığı için kendinizi daha mutlu hissediyorsunuz. Ne kahve içtiğinizde ne tatlı yediğinizde bu hissi alamıyorsunuz. Dolayısıyla buna sporcu, koşucu sarhoşluğu deniyor ya da koşucu kafası. Uzmanlar antrenman sırasında aniden gelen o tarif edilemez coşku ve hafiflik hissinin sırrını çözmüşler. Bilim dünyası sıradan bir koşuyu kimyasal bir keyif yolculuğuna dönüştüren nörokimyasal mekanizmayı ve bu hissi yakalama şansınızı artıracak yöntemleri açıklamış. Şöyle ki, siz de gerçekten kendinizi iyi hissetmek istiyorsanız işin sırrı beynimizdeki kimyasallardı ve o kimyasalları harekete geçirebilmekti. Koşu sırasında, egzersiz sırasında orta ve yüksek yoğunlukta çaba sarf ettiğimizde endokannabinoid sistem harekete geçiyor ve dolayısıyla spor bittikten yarım saat ile 45 dakika sonra yüksek seviyede kalmaya devam ettiği için aşırı coşkulu, mutlu, kaygısız hissediyorsunuz. Aynı zamanda acı hissi de azalıyor, ruh hali iyileşiyor, strese karşı da direnç kazanıyorsunuz. İşte bunun için doğru spor yoğunluğunu yakalamak lazım. Kendinizi doğaya bırakmak lazım. Doğada spor yaptığınızda daha kolay yakalıyormuşsunuz. Akıllı saatleri ve tempoyu tutturmanız gerektiğini söylüyorlar. O tempoyu yakaladığınız vakit zaten o mutluluğu hissettiğinizi söylüyorlar. Peki, fazlası zarar ama unutmayın. Herkesin de bu koşucu sarhoşluğunu yakalayamadığını söylüyorlar. Acaba siz yakalayabildiniz mi? Bir deneyin bakalım spordan sonra kendinizi nasıl hissediyorsunuz?

Şu sosyal medyada gençler için yapılan yasaklar için bence çok geç bile kaldılar. Avrupa Birliği 13 yaş altına sosyal medya yasağı getirmeye hazırlanıyor. Hatta AB çocuklar yasası resmen yasama sürecine sunuldu. 13 yaş altında sosyal medya yok, 15 yaş altında da kişisel hesap yok diye konuştular. Biraz daha erken alabilselerdi bu kararı, geride bırakacağımız bir nesili de kurtarmış olurduk ama onlar sosyal medyada iç içe büyüdüler. Avrupa'da gençlerin günde 4 ila 6 saatini ekran başında geçirdiğini düşünecek olursak bu yasağın geç bile kalınmış olduğunu düşünüyorum ben. O halde henüz yasaklar devreye girmeden biz kendi kurallarımızı koyalım, kendi yasaklarımızı hayata geçirelim geç kalmadan daha fazla.

0: Merhaba, ben Aslı Bağdadioğlu. En güncel haberlerle sık sık Radyo Sinerji'deyim. En iyi müziğin yanı sıra en güncel haberler için de Radyo Sinerji, Tokat'ın dünyaya sesi.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Reklam. Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356-220-0022. Ziyafet Kebap.
3: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. caddı. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
2: Reklam.
4: Eğer çocuğunuz kendine söylenen şeylere tepki vermiyor veya onunla konuştuğunuzu anlıyor gibi görünmüyorsa, insan sesi veya diğer seslerin yönünü tayin edemiyorsa, aynı yaştaki çocuklardan daha geç konuşmaya başladıysa, sözcük dağarcığı az ve cümle kuramıyorsa, birden fazla kişi konuşurken bir sesi duymakta güçlük çekiyorsa, bazı sesleri kaçırıyorsa, söylenenleri tekrar etmenizi istiyorsa, yüksek sesle konuşuyorsa, televizyon izlerken sesi fazla açıyorsa, okulda performansı düşükse tam bir işitme değerlendirmesinden geçmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
5: Maksimum Müzik Radyo Sinerji.
6: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilya mağazası Legno Home'un sunduğu Rana'yla Hayatın Ritmi devam ediyor.

Yeni bir mevsime başlarken kendinizi daha verimli şekilde hazırlamak istiyorsanız eğer, birkaç küçük tüyo vereceğim size. Dikkat ettiyseniz her yeni başlangıçta, her mevsim geçişinde ya da her hazırlık sürecinde uykunun çok önemli olduğunu görüyoruz. Yine uzmanların tavsiyesiyle bu mevsim geçişinde uyku düzeninizi oturtmanız gerektiğini söylüyorlar. Uyku problemleri için, özellikle uykusuzluk problemleri için bir uzmana başvurulması gerektiğini söyleyen araştırmalar, yaz mevsiminden sonbahara ve dahi

Şimdi mikroplastikler hayatımızın her alanında var değil mi? Kabul edelim artık, çünkü plastik hayatımızın her alanında var. Yani kullandığımız tabletlerden, bilgisayarlardan, televizyonlardan tutun da, ev eşyalarından tutun da mutfak eşyalarına kadar her alanda var. Plastikten kaçamıyoruz. Kozmetikte de var. Artık yani kullanım alanını ne kadar azaltırsak o kadar iyi, evet. Bunun için bir mikroplastik detoksuna girmek lazım. Peki nasıl azaltırız bunları? Tabii ki tamamen kaçınmak imkansız olduğu için vücudumuz üzerindeki etkilerini en aza indirmeye çalışacağız. Antioksidanlar kullanarak, iltihaplanmayı azaltarak mikroplastiklerin vücut üzerindeki etkisini hafifletebiliriz. Sağlıklı beslenerek, taze meyveler, sebzeler, işlenmemiş etler, kuru gıdalar tüketerek bu etkiyi azaltabiliriz diyorlar. Aynı zamanda mikroplastik kullanımını azalttığınızda da tabii ki tüketimi de azaltmış olacaksınız. Çünkü gözle görülmeden vücudumuza giriveriyorlar. O halde sağlıklı bir hafta olsun. Bugünden itibaren plastikleri hayatımızdan olabildiğince uzaklaştıralım. Belki tamamen değil ama olabildiğince.

0: Reklam. Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışa özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
1: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
2: Centilmen Giyim'de tek fiyat günleri başladı. Centilmen Giyim Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
3: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilya mağazası Legnohome'un sunduğu Rana ile Hayatın Ritmi devam ediyor.
4: Bölgenin en iyisi 99 Sinerji FM.

Yeni bir mevsimi karşılamak eskiden bu kadar önemli değildi. Günümüz koşullarında her şeyi çok önemli hale getirmeye başladılar bu sosyal medya yüzünden. Şöyle bir bakıyorum da her taraf böyle sonbaharlık kabaklarla, bal kabaklarıyla donanmış, donatılmış durumda. Peki kendinizi nasıl yeni bir mevsime hazırlayarak girebilirsiniz? Yani nasıl hazırlarız kendimizi? Sağlığımızı daha yüksek tutarak, bağışıklığımızı daha yüksek tutarak evet olabilir. Yeni bir mevsime kendimizi nasıl hazırlarız? Belki biraz da tarzımızı yenileyerek olabilir. Olur ya, belki yeni bir saç stili, belki yeni bir saç rengi deneyebilirsiniz. Yeni sonbaharlık kıyafetlerle trende ayak uydururken biliyorsunuz bu sonbaharda trendlerde özellikle önümüzdeki mevsimde canlı renkler pek gözde olacak. Hani dünya rengini yitirdi diye düşünmeye başladık ya 2010 yılından sonra, 2000'li yıllardan sonra dünya yavaş yavaş rengini yitirmeye başladı diyorlar. Griler, beyazlar, bejler çok fazla ortalıkta. O halde ne yapacağız? Bu mevsimde çokça renk kullanacağız. Rengarenk bir mevsim olsun diyelim, rengarenk olsun hayatımız. Hayatımızdaki rengi artırabilmek için de biraz da yüzümüz gülümsesin bence.

0: Sinerji'de yeni saat.
1: Şimdi haberler.
2: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Ordu'nun Kumru ilçesindeki fındık üreticileri kurutma sorunu nedeniyle Tokat'ın Niksar ilçesine yönelerek sıcak hava ve uygun alanlarda ürünlerini kurutuyor. İşkur Tokat Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile 60 kişilik toplum yararına program başlatıyor. Başvurular 21-25 Eylül arasında yapılacak, sonuçlar 30 Eylül açıklanacak. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. Dört ilde 6 avukatlık ofisi ve 20 şirkete baskın düzenlendi. Trafik kazası geçiren 253 bin kişiden hileyle vekaletname alınırken 15,6 milyar lira vurgun yapan 825 şüpheli gözaltına alındı. Usulsüz vatandaşlık soruşturmasında 72 kişi gözaltına alındı. Kolluk kuvvetleri 30 şirkete kayyum atadı. Operasyon usulsüzlük iddialarını inceleyerek hukuki süreci başlattı ve yetkili merciler tarafından yürütüldü. Sermaye Piyasası Kurulu, temerrüt riski nedeniyle tasfiye ettiği 131 fonla ilgili fon yatırımcıları, 16-17 Eylül 2026 tarihleri arasında verdikleri satış emirlerinin rızaları dışında iptal edildiğini iddia ediyor. Takas Bank ise iptal olmadığını açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ve ABD Başkanı Trump, New York'ta yapılacak BM Genel Kurulu toplantısı kapsamında gerilimi düşürmek amacıyla görüşecek. Moskova'da ise en büyük İHA saldırısı düzenlendi. Petrol rafinerisi vuruldu, can kaybı yaşandı. Esenyurt'taki asker uğurlamasında çıkan tartışma sopalı ve yumruklu kavgaya dönüşerek büyüdü. Silahla ve bıçakla yaralanan iki kişi hastaneye kaldırılırken polis olayla ilgili inceleme başlattı.
1: Spor.
2: Jose Mourinho, Real Madrid'in Atletico Madrid'e yenildiği derbi sonrası hakem yönetimini sert eleştirerek iki net kırmızı kart olduğunu belirtti ve eşit şartlarda mücadele edeceklerini söyledi. Trabzonspor Kulübü, milli takımlarına çağrılan 11 futbolcusuna başarı dileyerek farklı ülkelerin milli kampında yer alacak oyuncularını sosyal medyada paylaştı. Fenerbahçe'de 23 yaşındaki oyuncu Dorge Lesnene, menajerine Ocak ayında ayrılmak istediğini iletti. 20 milyon euro piyasa değerine sahip Nene'nin sözleşmesi 2030'a kadar sürüyor.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 48 lira 81 kuruştan, gram altınsa 6803 lira 27 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Hava durumu.
2: Tokat'ta bugün hava parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 26 derece olacak. Sivas'ta hava parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 25 derece. Yozgat'ta ise parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak. En yüksek sıcaklık 23 derece olarak tahmin ediliyor. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.

Şimdi tatil resmen bitti diyenler varsa aranızda, bize her gün tatil diyenler de varsa aranızda, tatil bittikten sonra insanların normal hayata alışması biraz daha zor olabiliyormuş. Okullar açılıyor, işbaşı yapıyoruz, tatili bitiriyoruz resmen. Fakat tatil dönüşünde yaşanan o isteksizlik, halsizlik, odaklanma güçlüğü geçici bir süreçmiş gibi gözükse de eğer uzuyorsa, 2 haftadan uzun sürüyorsa aman dikkat diyor uzmanlar. 2 haftadan uzun sürmesi halinde bir psikoloğa, bir uzmana başvurulması gerektiğini söylüyorlar. Sizin tatil bitti sendromunuz ne durumda? Geçti mi? Hayata, normal hayata, gündelik hayata alışabildiniz mi? Nasıl gidiyor?

0: ürünlerinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
2: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
1: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
2: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
1: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060,
2: 0555 463 77 77.
3: Reklam. Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilya mağazası Legno Home'un sunduğu Rana ile Hayatın Ritmi devam ediyor.
4: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

Sabah kolayca uyanabilmek için gece rahatça uyumak lazım. Uykunun nedenli önemli olduğundan pek çok kez bahsettik. Özellikle bu mevsim geçişinde de, özellikle okulların açıldığı bu dönemde de, iş hayatına, normal hayata geri dönüş yaptığımız bu dönemde de uyku düzenimizi bir rayına sokmak gerekiyor tabii ki. Fakat bir türlü akşam uykuya dalamıyorum diyorsanız eğer, akşam yemeğinden sonraki o tatlı isteğiyle de başa çıkabilmek ve uykuya kolay dalabilmek için uykuyu destekleyen 4 tatlıdan bahsedeceğim size. Bu tatlıları yedikten sonra mışıl mışıl uyuyacağınızı söylüyorlar. Hem de tatlı ihtiyacınızı geçirecekmiş. Uyku öncesindeki en iyi seçeneklerden biri vişne suyu. Ama siz vişne suyu sevmiyorsanız ve biraz daha sağlıklı bir şeyler olsun istiyorsanız, sade kefirle vişne suyu bir araya getirince inanılmaz ötesi uyku getiriyormuş, bir deneyin. Muzlu dondurma, evde yaptığınız muzlu bir dondurma, hiç şekersiz, az muzla, az sütle blenderdan geçirerek böyle yoğun kremsi bir kıvama getirdiğiniz muzlu dondurma da uykuyu çok hızlı getiriyormuş. Bir, kendinize meyve salatası yapabilirsiniz yoğurtlu diyorlar, ya da bitter çikolata yiyebilirsiniz. Bitter çikolata hem sabah uyandırıyor hem de gece uyutuyor, fark ettiniz mi? Hayatımızdan eksik etmeyelim o halde.

0: Herkese merhaba.
1: Ben Rana.
0: Hafta içi her gün 2 saat boyunca hayatın ritmiyle
1: radyonuzdayım.
2: Bu programda müziğin ritmi var.
3: Bu programda
2: eğlencenin ritmi var. Bu programda hayatın ritmi var. Rana ile hayatın ritmi hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sinerji'de. Kaçırmayın.

Öz bakım deyince aklınıza sadece cilt bakımı, saç bakımı, işte ne bileyim tırnak bakımı gelmesin. Öz bakım deyince aklınıza kendinize iyi davranmak da gelsin. Kendinizi olduğunuzdan daha iyi hissetmek için ruhunuza da iyi bakacaksınız. Yani sadece dış görünüşünüze, sadece fiziksel görüntünüze değil, ruhunuza da iyi bakmanız gerekiyor. Kişisel bakım deyince aklınıza bu da gelsin. Peki kendinizle ilgili neleri ihmal ediyorsunuz? Mesela yardıma ihtiyacınız olduğunda birilerinden yardım istiyor musunuz? Yoksa her işi ben yaparım diyenlerden misiniz? Mükemmeliyetçiliği değiştirmek, yardım istemek, ihtiyacınız olduğu anda yanınızda birilerin olmasını istemek de kişisel bakım alanına giriyor. Sınırlarınızı belirlemek, hayır diyebilmek, yeri geldiğinde kararınızı tamamen kendinizin verebilmesi de kişisel bakım. Hayatınızı kendinize göre programlamak da kişisel bakım. Kendinizle ilgili ihmal ettiğiniz, belki de bazı şeyleri hayata geçirdiğinizde, öz bakıma daha fazla önem verdiğinizde kendinizi çok daha iyi hissedeceksiniz, unutmayın.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı Atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
3: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 4449. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.
4: Tokat'ın en büyük ev ve bahçe mobilya mağazası Legnohome'un sunduğu Rana ile Hayatın Ritmi devam ediyor.
5: Maksimum Müzik, Radyo Sinerji.

Son zamanlarda yapay zekayı çok fazla kullanır olduk ama yapay zeka ile alakalı da böyle tatsız haberlerde duyuyoruz. Peki siz ne kadar kullanıyorsunuz yapay zekayı? Yani sohbet etmekten, dertleşmekten, kahve falına bakmaya kadar, bir şeylerin cevabını aramaktan, en ufak bir takıldığınız mevzuda sormaya kadar her şeyi yapay zekadan bekliyorsanız eğer, yapılan bir çalışma. 4 ay süren sık yapay zeka kullanımının kullanıcıların nöral bağlantılarında %47 oranında düşüş yaşadığını ortaya çıkartmış. Yani şöyle açıklayayım size. Yapay zeka kullananların beyin aktivitesi yarı yarıya azalmış. Planlama, fikir üretme, düşünme gibi zihinsel beyin aktivitelerinin çok daha yavaşladığını fark etmişler. Yani her şeyi yapay zekaya sormayın, biraz da kendiniz düşünün, çözümü kendiniz bulun diyorlar. Ben değil, bilim insanları.

Hayatın her alanında bir eskiye özlem, bir geçmişe yolculuk var. Eski yıllardaki fotoğraflara bakıp eski yılların daha renkli olduğunu düşünüyoruz son yıllarda. Hayat grileşmeye başladı. Gri beyaz krem tonlarından ibaret mesela. Şarkılar daha renkliydi eskiden. Hayat, belki de dünya daha renkliydi eskiden baktığınızda. Ya da biz daha renkli görüyorduk. Acaba bakış rengimizi mi kaybettik? Gözlerimiz daha renkli baksın. Rengi ne olursa olsun gözlerinizin etrafı güzel görün. Peki, özlediğimiz o yıllara bu kez Kenan Doğulu götürdü bizi tavlayla. Mirkelam'a Saygı albümünde vardı biliyorsunuz. Mirkelam şarkıları albümündeydi. Kenan Doğulu seslendirmişti. Vakti zamanında Mirkelam'dan dinlediğimiz tavlayı bu kez Kenan Doğulu yorumuyla dinledik. Hayatın ritmine devam edelim, günümüzü renklendirelim, günü, yaşadığımız anı, hayatı daha renkli görelim diye Melis Fis radyolarınızda ama Kara Kedi ile.

0: biz fotojenik.
1: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışı özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
3: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0. Ziyafet Kebap.
1: Reklam.
2: Tokat'ın dünyaya sesi.
4: Radyo Sinerji.

Bugün de bizi dinledikten sonra pazartesinden daha fazla keyif aldığınızı düşünüyorum. Bugün de hayatın ritmiyle günü keyiflendirdik. Biz ayrılan iki saati tamamladık. Şimdilik hoşça kalın diyelim. Ben Rana, mikrofon başından ayrılayım ama siz radyonuzun başında kalmaya devam edin. Çok sevdiğiniz şarkılar hep yanı başınızda olsun. Yarın pazartesiye yeni başladığımıza göre yarın yine görüşeceğiz. Yarın yine hayatın ritminde, yarın yine bu frekansta buluşmak üzere diyelim. Gününüz güzel, radyonuz açık olsun. Hoşça kalın.

0: Enerji'de yeni saat.
1: Haber.
0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, trafik kazası geçirenlerin kişisel verilerinin hukuka aykırı yollarla temin edilip belirli hukuk bürolarıyla hasar danışmanlık şirketlerine aktarıldığı soruşturmaya ilişkin, soruşturma kapsamında ısrarlı aramalar ve yanıltıcı beyanlarla 253 bin kişiden vekaletname alındığı ve bu yöntemle 15,6 milyar lira haksız kazanç elde edildiği yönünde tespitlere ulaşılmış, olayla bağlantılı 825 kişi hakkında soruşturma başlatılmıştır dedi. İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonlarda sahte gayrimenkul satış evraklarıyla yatırım yapmış gibi gösterilen 1070 yabancı uyruklu kişiye Türk vatandaşlığı aldırdığı ve bu yolla 72 milyon 250 bin dolar haksız kazanç sağladığı belirlenen 73 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait 2011 taşınmazlı 30 anonim şirketinde aralarında bulunduğu mal varlıklarına el konuldu. Şirketlere kayyum atandı. Balıkesir'in Karasi ilçesinde orman dışı alanda çıkan yangın ormana sıçradı. Bölgeye sevk edilen ekipler alevlere müdahale ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, Kıbrıs Adası'nın güneyinde ve Akdeniz'in uluslararası hava sahasında kapsamlı bir eğitim uçuşu gerçekleştirildiğini duyurdu. Türkiye Alzheimer Derneği Adana Şube Başkanı Profesör Doktor Ahmet Evlice, cilt altına uygulanan otomatik enjeksiyon cihazı sayesinde Alzheimer hastalarına yönelik antikor tedavisinin artık evlerde kullanımının mümkün olduğunu belirterek, Alzheimer tedavisinde gelecekte tedavinin yalnızca hastanede değil, hastanın kendi evinde de sürdürülebileceği bir döneme doğru ilerliyoruz. Ancak ülkemiz açısından ayrıca belirtmek gerekir ki, söz konusu ilaç formu henüz Türkiye'de ruhsatlı değil, dedi.
2: Spor.
0: Fenerbahçe Süper Lig'in 6. haftasında sahasında konuk ettiği Eyüpspor'u 8-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 10 yaparken Eyüpspor ise 3 puanda kaldı. Süper Lig'in 6. haftasında Ahmet Sportif Faaliyetler kendi sahasında ağırladığı Beşiktaş'ı 3-2'lik skorla yendi. Süper Lig'in 6. haftasında evinde Çaykur Rizespor'u konuk eden Göztepe sahadan 2-2 berabere ayrılıp milli araya galibiyet alamadan girdi. Süper Lig'in 6. haftasında Erzurumspor FK evinde Samsunspor'u 1-0 mağlup etti.
2: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.865 lira 71 kuruş, Amerikan doları 48 lira 76 kuruş, euro 56 lira 3 kuruş, sterlin 65 lira 35 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 103 dolar 19 sent, bir bitcoin 80.860 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.284 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, İstanbul, Kocaeli, Burdur, Konya, Adana, Osmaniye, Bolu, Erzincan, Erzurum, Ardahan, Kars çevreleriyle Hatay'ın kıyı, Antalya, Mersin, Samsun, Ordu ve Giresun'un iç, Karabük ve Kastamonu'nun güney kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyrediyor. Edeceği tahmin ediliyor.
1: Haber.

0: Şelal'le sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
2: Reklam.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 4449. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
0: Reklam.
3: Maksimum Müzik Radyo Sinerji.
0: Pop 20 ilk 5.
4: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasında blok 3, Sebebi Yar.
3: 5 numara.
5: Benim hatam mı burada, benim hatam mı?
4: 4 numarada Can Demir, Gel Dedim Geldin.

0: Manifest Ajda Pekkan Hileli haftanın 3 numarası.
1: 3 numara.
2: Senden kaçamadım, iyi ki bırakmadın peşimi. Sabaha kadar oyna atarları hileli.
0: İrem Derici kimi özleyecek 2 numarada.
1: 2 numara.
2: Kim özleyecek, kim ağlayacak?
0: Ve geldik zirveye. Derya Uğurlu, hani haftanın 1 numarası.
1: 1 numara.

0: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
1: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattık. İyi müzik devam ediyor.
2: Maksimum müzik. Sinerji. Radyo Sinerji.

yansın oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın.

0: en iyi radyoyu dinlediğine göre, en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.
1: Hazır değilim, sana gelemem, zamanım var, mi bilirim var.

0: Reklam. Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışa özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
1: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.

0: Turhal'la sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal yolu üzeri şelale karşısı. Lekno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Reklam.
2: 98.9 FM Radyo Sinerji.
3: Radyo Sinerji.
2: Tokat'ın dünyaya sesi.

0: numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Sinerji'de yeni saat.
1: Şimdi haberler.
2: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Tokat'ın Niksar ilçesinde kavşakta Renault Broadway ve Volkswagen Passat çarpıştı, 4 kişi yaralandı. Polis ve sağlık ekipleri kaza yerinde müdahale ve inceleme yaptı. Emekli öğretmen Dursun Bayburtlu için Tokat'ta Ali Paşa Camii'nde tören düzenlendi. Milletvekilleri ve partililer katıldı. Cenaze Erenler Mezarlığı'nda defnedildi. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. Dört ilde 6 avukatlık ofisi ve 20 şirkete baskın düzenlendi. Trafik kazası geçiren 253 bin kişiden hileyle vekaletname alınırken 15,6 milyar lira vurgun yapan 825 şüpheli gözaltına alındı. Usulsüz vatandaşlık soruşturmasında 72 kişi gözaltına alındı. Kolluk kuvvetleri 30 şirkete kayyum atadı. Operasyon usulsüzlük iddialarını inceleyerek hukuki süreci başlattı ve yetkili merciler tarafından yürütüldü. Sermaye Piyasası Kurulu temerrüt riski nedeniyle tasfiye ettiği 131 fonla ilgili fon yatırımcıları 16-17 Eylül 2026 tarihleri arasında verdikleri satış emirlerinin rızaları dışında iptal edildiğini iddia ediyor. Takas Bank ise iptal olmadığını açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ve ABD Başkanı Trump, New York'ta yapılacak BM Genel Kurulu toplantısı kapsamında gerilimi düşürmek amacıyla görüşecek. Moskova'da ise en büyük İHA saldırısı düzenlendi. Petrol rafinerisi vuruldu, can kaybı yaşandı. Esenyurt'taki asker uğurlamasında çıkan tartışma sopalı ve yumruklu kavgaya dönüşerek büyüdü. Silahla ve bıçakla yaralanan iki kişi hastaneye kaldırılırken polis olayla ilgili inceleme başlattı.
1: Spor.
2: Jose Mourinho, Real Madrid'in Atletico Madrid'e yenildiği derbi sonrası hakem yönetimini sert eleştirerek iki net kırmızı kart olduğunu belirtti ve eşit şartlarda mücadele edeceklerini söyledi. Trabzonspor Kulübü, milli takımlarına çağrılan 11 futbolcusuna başarı dileyerek farklı ülkelerin milli kampında yer alacak oyuncularını sosyal medyada paylaştı. Fenerbahçe'de 23 yaşındaki oyuncu Dorge Lesnene, menajerine Ocak ayında ayrılmak istediğini iletti. 20 milyon euro piyasa değerine sahip Nene'nin sözleşmesi 2030'a kadar sürüyor.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 48 lira 81 kuruştan, gram altınsa 6803 lira 27 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Hava durumu.
2: Tokat'ta yarın en yüksek sıcaklık 27 derece ve hava çoğunlukla bulutlu, sağanak yağışlı geçecek. Sivas'ta yarın en yüksek sıcaklık 26 derece olacak ve hava parçalı bulutlu. Yozgat'ta yarın en yüksek sıcaklık 23 derece ve hava parçalı bulutlu olması bekleniyor. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek. Hoşça kalın.
3: Reklam.
4: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
5: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356-220-0022. Ziyafet Kebap.
3: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
6: Reklam.

0: Radyo Sinerji Reklam Servisi 212 56 56
1: 0543 746 37 54
0: Radyo Sinerji reklamları kazandırır.

0: Reklam. Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışı özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
1: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertiz'e gelin.
2: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13.800

0: tüm belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
1: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
0: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
1: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060
0: 0555 463 77 77.
2: Reklam.
3: Radyo Sinerji 98.9 FM. Bölgenin en iyisi.
4: Bölgenin en iyisi.

0: Eğer çocuğunuz okumayı öğrenirken zorluk yaşıyorsa, okurken harf ve hece atlıyorsa, kelimeleri değiştirerek okuyorsa, okuma hızı yavaşsa, okuduğunu anlamakta ve anlatmakta zorlanıyorsa, yazısı bozuk ve karmaşıksa, B, D, P gibi harfleri yazarken ve okurken karıştırıyorsa, 3, 6, 9 gibi rakamları ters yazıyorsa, ayların sırasını, haftanın günlerini karıştırıyorsa, çarpım tablosunu ezberlerken veya ritmik sayarken zorlanıyorsa, toplama ve çıkarma işaretini karıştırıyorsa, bu sıkıntıları yüzünden okula gitmek istemiyorsa, disteksi ve özel öğrenme güçlüğü açısından değerlendirilmelidir. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
1: 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe Müzik.
2: Kesintisiz Türkçe Müzik.

0: numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Bitmiş koleksiyonlarımız şimdi yaza özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan Karşısı, Meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur. Adres Taşan Karşısı, Meydan Yeni Çarşı girişi Tokat. Telefon 0542 570 4449. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
2: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
2: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
2: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
3: Reklam. Numarayı tuşla.
4: Radyon parmaklarının ucunda.
5: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Seni.
1: Sinerji'de yeni saat.
2: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonlarda sahte gayrimenkul satış evraklarıyla yatırım yapmış gibi gösterilen 1070 yabancı uyruklu kişiye Türk vatandaşlığı aldırıldığı ve bu yolla 72 milyon 250 bin dolar haksız kazanç sağladığı belirlenen 73 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait 2011 taşınmazlı 30 anonim şirketin de aralarında bulunduğu mal varlıklarına el konuldu. Şirketlere kayyum atandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, trafik kazası geçirenlerin kişisel verilerinin hukuka aykırı yollarla temin edilip belirli hukuk bürolarıyla hasar danışmanlık şirketlerine aktarıldığı soruşturmaya ilişkin, soruşturma kapsamında ısrarlı aramalar ve yanıltıcı beyanlarla 253 bin kişiden vekaletname alındığı ve bu yöntemle 15,6 milyar lira haksız kazanç elde edildiği yönünde tespitlere ulaşılmış, olayla bağlantılı 825 kişi hakkında soruşturma başlatılmıştır dedi. Ünlülere yönelik yürütülen iki ayrı uyuşturucu soruşturması kapsamında 24 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 21 şüpheli gözaltına alındı. Adli tıp kurumundaki işlemlerinin ardından 10 şüpheli serbest bırakılırken adliyeye sevk edilen Sayat Zurnacı ve Aytaç Kart tutuklandı. Muhammed Kahyaoğlu, Nilperi Şahinkaya ve Hasan Şaş adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yurt dışında olan Afra Saracoğlu ise havalimanında gözaltına alındı. ABD Başkanı Donald Trump sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda Rusya'nın Ukrayna ile savaşı nedeniyle dizel yakıt endüstrisinin kontrolünü kaybettiğini bildirdi. Trump, rafinerilerinin büyük bir kısmı bombalandı ve en azından geçici olarak faaliyet dışı kaldı. Bu saçma ve bitmek bilmeyen savaş sona erdirilmeli. Her ay çoğunluğu askerlerden oluşan 25 bin kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle tüm dünya acı çekiyor. Ne büyük bir utanç ifadelerini kullandı.
3: Spor.
1: Fenerbahçe Süper Lig'in 6. haftasında sahasında konuk ettiği Eyüpspor'u 8-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 10 yaparken Eyüpspor ise 3 puanda kaldı. Süper Lig'in 6. haftasında Ahmet Sportif Faaliyetler kendi sahasında ağırladığı Beşiktaş'ı 3-2'lik skorla yendi. Süper Lig'in 6. haftasında evinde Çaykur Rizespor'u konuk eden Göztepe sahadan 2-2 berabere ayrılıp milli araya galibiyet alamadan girdi. Süper Lig'in 6. haftasında Erzurumspor FK evinde Samsunspor'u 1-0 mağlup etti.
3: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.865 lira 71 kuruş, Amerikan doları 48 lira 76 kuruş, euro 56 lira 3 kuruş, sterlin 65 lira 35 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 103 dolar 19 sent, bir bitcoin 80.860 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.284 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, İstanbul, Kocaeli, Burdur, Konya, Adana, Osmaniye, Bolu, Erzincan, Erzurum, Ardahan, Kars çevreleriyle Hatay'ın kıyı, Antalya, Mersin, Samsun, Ordu ve Giresun'un iç, Karabük ve Kastamonu'nun güney kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyrediliyor. Tahmin ediliyor.
2: Haber.
4: Şimdi geçmişe kulak ver.

0: Geçmişe kulak ver.
1: Reklam. Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışı özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
2: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Reklam.

0: numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Merhaba, ben Aslı Bağdalioğlu. En güncel haberlerle sık sık Radyo Sinerji'deyim. En iyi müziğin yanı sıra en güncel haberler için de Radyo Sinerji, Tokat'ın dünyaya sesi.
1: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
2: Reklam. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası'na hoş geldiniz. İki katlı geniş, ferah, dizaynlı 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356-502-0021, 0356-502-2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
3: Reklam. Şimdi geçmişe kulak ver.

0: Eğer çocuğunuz dikkati dağınık bir çocuksa, bir oyundan diğerine hızlı geçiyor, verilen görevi tamamlamıyorsa, belli dokulara karşı dokusal hassasiyeti veya arayışı varsa, örneğin sert ya da yumuşak bir şeye dokunmak istemiyorsa, hipotonik, tembel ve uyuşuk görünümlü bir çocuksa, yemek konusunda seçici davranıyor, sadece belli tat ve dokudaki yiyecekleri yiyor ve yeni tatları denemekten kaçınıyorsa, kişisel güvenliğini koruma düşüncesi olmadan hareket ediyorsa, kendine bakım aktiviteleri, örneğin saç yıkama, tırnak kesme, diş bakımı, diş fırçalama esnasında huzursuz, stresli olduğunu belli ediyorsa, otizm belirtileri, gelişim geriliği, özgür öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu belirtileri, serebral palsi, disleksi problemi gösteren çocukların önce hekime, ardından ergoterapi değerlendirmesi alması önerilir. Kurumumuzda ergoterapistlerimiz hizmet vermeye başlamıştır. Değerlendirme isteyen velilerimizin iletişime geçmesini rica ederiz. Telefon 212-0585. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.
1: Tokat'ın Dünya'ya Sesi.
2: Radyo Sinerji.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. cadde. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
2: Centilmen Giyim'de tek fiyat günleri başladı. Centilmen Giyim Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
3: Bu şarkılar senin şarkın mı?

0: yeni saat.
1: Şimdi haberler.
2: Mutlu Günler Radyo Sinerji Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimiz bölgemizden iki haberle başlıyor. Tokat'ın Niksar ilçesinde kavşakta Renault Broadway ve Volkswagen Passat çarpıştı, 4 kişi yaralandı. Polis ve sağlık ekipleri kaza yerinde müdahale ve inceleme yaptı. Emekli öğretmen Dursun Bayburtlu için Tokat'ta Ali Paşa Camii'nde tören düzenlendi. Milletvekilleri ve partililer katıldı. Cenaze Erenler Mezarlığı'nda defnedildi. Şimdi de Türkiye ve dünya üzerindeki son gelişmelere göz atalım. Ünlü Afra Saraçoğlu, yurt dışı iş seyahati sonrası hakkında gözaltı kararı bulunması nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda polis tarafından gözaltına alındı. Saraçoğlu, ifadesi alınmak üzere işlem gördü. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, okullarda bu yıldan itibaren uygulanacak güvenlik önlemlerini risk analizlerine dayanarak açıkladı. 31 bin bahçe görevlisi istihdam edildi. Polisler ve ekipler okullarda görev yapacak. Esenyurt'ta asker eğlencesinde çıkan tartışma büyüyerek sopalı ve yumruklu kavgaya dönüştü. Olayda biri silahla, diğeri bıçakla yaralanan iki kişi hastaneye kaldırılırken polis olay yerinde inceleme başlattı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, seçimlerin normalde Mayıs 2028'de olacağını ancak meclisin seçim yenileme kararı alması durumunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden aday olmasının mümkün olduğunu söyledi. Bursa'nın Osman Gazi ilçesinde Hamza Ç, parkta çıkan kavgada tabancayla ateş açarken karşı gruptaki 17 yaşındaki genci ve kendisini bacağından vurdu. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis inceleme başlattı.
1: Spor.
2: Trabzonspor'un Muhammed Salah, İngiltere'de hız sınırı ihlali nedeniyle mahkemece 6 ay araç kullanmaktan men edildi ve 1044 sterlin ceza ödedi. Juventus'ta Kolo Muani'nin ayak parmağı kırıldı, ameliyat olacak. İyileşme süreci 3 haftalık milli araylara atlayacak, 11 Ekim'deki Cagliari maçına yetişmesi bekleniyor. Felipe Massa, Fenerbahçe'nin davetiyle İstanbul'da maç izleyip sarı, lacivertli formayı giydi, Roberto Carlos ve Brezilyalı futbolcularla olan bağ değindi.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bbugün dolar 48 lira 81 kuruştan, gram altınsa 6803 lira 27 kuruştan işlem görüyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Hava durumu.
2: Tokat'ta yarın en yüksek sıcaklık 27 derece ve hava çoğunlukla bulutlu, sağanak yağışlı geçecek. Sivas'ta yarın en yüksek sıcaklık 26 derece olacak ve hava parçalı bulutlu. Yozgat'ta yarın en yüksek sıcaklık 23 derece ve hava parçalı bulutlu olması bekleniyor. Radyo Sinerji'de haberleri dinlediniz. Bir sonraki haber randevumuzda görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Şimdi geçmişe kulak ver.

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356-220-0 22. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
2: Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

0: Reklam. Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışa özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın, Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu, Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60, 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Reklam. Şimdi geçmişe kulak ver.

0: Reklam. Şıklığın en zarif dokunuşu. Nisa İpek'le her anınıza kalite ve zarafet katın. En yeni eşarp, şal ve özel koleksiyonlar sizleri bekliyor. Nisa İpek, zarafetin adı. Siz de hemen mağazamızı ziyaret edin veya sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. WhatsApp sipariş hattımız 0549 682 47 48. Fabrika satış mağazası Tokat Organize Sanayi Bölgesi 1. kısım 4. caddı. Numara 12. Nisa İpek. Şıklık sizinle.
1: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası'na hoş geldiniz. İki katlı, geniş, ferah, dizaynlı, 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 0021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır Sofrası.
2: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de

0: yaptırabilirsiniz.
1: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
0: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 60 60
1: 0555 463 77 77.
2: Reklam. Bölgenin en iyisi Sinerji FM.

Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat Kebabı ısmarlasın.

0: Reklam. Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
1: Centilmen Giyim'de tek fiyat günleri başladı. Centilmen Giyim Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
0: Reklam.
2: En iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

0: www.radyosinerji.com.
1: Dünyanın yerel radyosu.
0: Dünyanın yerel radyosu.
2: Çocuğunuz 4 yaşında ve söyleyemediği sesler mi var? Konuşurken takılıyor mu? Çevrenizdekiler çocuğunuzun dediklerini anlamıyor mu? Dil gelişiminin yaşıtlarından geri olduğunu mu düşünüyorsunuz? 3 yaşındaki dil gelişiminin ileri dönemlerdeki akademik başarısını etkilediğini biliyor musunuz? Dil gelişimi değerlendirme randevusu için 212-0585'i arayabilirsiniz. Atlı Karıncalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi.

en iyi radyoyu dinlediğine göre en iyi şarkıları da sen bilirsin. Bölgenin en kaliteli radyosu Sinerji.

Bahçe duvarından açtım, bahçe duvarından açtım, sarmaşık güllere dolaştım, sarmaşık güllere dolaştım.

0: Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat Kebabı ısmarlasın.
1: Tokat'ın ızgarasyonu açıldı. Bazı lezzetlerin sırrı tarifinde değil, ustasındadır. Gerçek Adanalı ustanın ellerinde zırhla, özenle çekilen et, portakal kömürünün ateşi ve masanıza sıcacık gelen gerçek kebap lezzeti. Şimdi Tokat'ta ızgarasyon. Açılışı özel aile tepsisinde 4 şiş Adana, 4 şiş tavuk, 4 şiş ciğer, salata, patates ve 1 litre ayran sadece 1600 lira. Bir kez tadın, farkı siz söyleyin. Adres: Nomada AVM Kapalı Otopark Girişi, Şehitler Camisi yönünde 100. metrede. Turuncu konseptli işletme. Telefonumuz 0356 502 41 42. Izgarasyon, Tokat'ta lezzetin peşinde olanlara.
2: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
3: Reklam. Maksimum Müzik. Radyo Sinerji.

0: sallayamazsın.
1: Numarayı tuşla.
2: Radyon parmaklarının ucunda.
3: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 00 22. Ziyafet Kebap.
3: Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrasına hoş geldiniz. İki katlı geniş, ferah, dizaynlı 300 kişilik açık ve kapalı alanlarımızda ev rahatlığında buyurun misafirimiz olun. Damak zevkinize uygun onlarca alternatifler: Adana kebap, karışık kebap, Urfa kebap, Beyti kebap, Vali kebap, Ali Nazik kebap, çökertme kebap, lahmacun, pide çeşitleri. En taze salatalar ve sayamadıklarımız. Çocuk oyun alanımızda çocuklarımızı da unutmadık. Bizi tercih eden tüm Tokat halkımıza sonsuz teşekkürler. Rezervasyon ve siparişleriniz için telefonlarımız 0356 502 0021 0356 502 2020. Tokat'ta tek şubemizde Novada AVM arkasındayız. Lezzetin adresi Öz Diyarbakır sofrası.
0: Reklam.
4: Numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
0: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: halin batıran.
1: Reklam.
2: Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.

0: Koleksiyonlarımız şimdi yaza özel fırsatlarla sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal Yolu üzeri Şelale Karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertiz'e gelin.
2: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor, paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
1: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini, ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
2: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
1: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060,
2: 0555 463 77 77.
3: Reklam.

Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira.

0: Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı Atlet 50 lira. Tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira. %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil. Açılışa özel sadece 899 lira. Ve daha yüzlerce üründe indirimler. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku iç giyim ve ev tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
2: Reklam. www.radyosinerji.com
3: Dünyanın yerel radyosu.
2: Dünyanın yerel radyosu.

Şarkılar Bizi Söyler de hafta içi her gün geçmişten günümüze sanat müziğimizin en sevilen şarkılarından oluşan bir müzik demeti sunuyoruz. Hepinizi radyomuza bekliyoruz. Şarkılar Bizi Söyler başlıyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuklarımız, yepyeni bir gün içerisinden sesleniyoruz. Yeni gün içerisinde Şarkılar Bizi Söyler programı başladı. Hepiniz programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

0: Reklam.
1: Ziyafette ziyafet var. 40 yıllık tecrübemizle hizmetinizdeyiz. 1000 metrekarelik geniş ve ferah mekanımızda lezzetin ziyafete dönüştüğü işletmemize bekliyoruz. Sabahları serpme kahvaltı, tokat kebabı, kebap çeşitleri, döner, İskender, tatlı çeşitleri ve sayamayacağımız ikramlarla sizleri ağırlamaktan onur duyarız. İşletmemize ait 100 araçlık otoparkımızla hizmetinizdeyiz. Ziyafette ziyafete bekliyoruz. Rezervasyon numaramız 0356 220 0. Ziyafet Kebap.
0: Reklam.
2: 98.9 FM Radyo Sinerji.
3: Radyo Sinerji.
2: Tokat'ın Dünyaya Sesi.

Bölgenin en güçlü sesinde Şarkılar Bizi Söyler programında gününüze neşe katmaya, gününüze eşlik etmeye devam ediyoruz efendim. Birbirinden değerli sanat müziği yorumcularıyla ve sanat müziği eserleriyle beraber. Yine çok sevmiş olduğumuz çalışmalardan bir tanesiydi. Müşerref Akar yorumundan paylaştık. Şimdilerde Yılmaz Morgül'ü ağırlıyoruz programımızda.

canımı sen vururum. Aman aman bahar.

canım İstanbul'um. Aman aman badem şekeri. Üç dolu yan üç tanecik badem şekeri. Top çiçeğim deste gülüm canım İstanbul'um.

Efendim her yeni gün yepyeni bir deneyim, yepyeni güzellikler, umutlar, beraberinde acılar getiriyor bizlere. Gününüz her daim sevinçlerle geçsin efendim ve gün içerisindeki bütün güzellikler siz sevgili dostlarımızı bulsun. Bu güzel temennileri sizler bizlere iletiyorsunuz. Bizler de yine bu mikrofonlar aracılığıyla siz sevgili dostlarımızla paylaşıyoruz. Şarkılar Bizi Söyler programı sanat müziğimizin en güzel çalışmalarından bir tanesiyle devam ediyor. Bu güzel eserimizi de Hüner Coşkuner seslendiriyor.

0: Reklam. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Bu işletme anlatılmaz yaşanır. Tokat Geyraz mevkiinde doğayla iç içe serin suların aktığı müthiş bir yerdesiniz. Sabahları serpme kahvaltıyla başlıyoruz. Gün içinde Tokat'ımıza özgün lezzetlerle devam ediyoruz. Sebzeli Tokat kebabına bayılacaksınız. Sıcak soğuk mezeler, ızgaralar, pideler, özel spesiyaller. Açık ve kapalı alanlar, çocuk oyun alanı, sosyal donatılar, 200 araçlık otoparkı ve mutluluğa giden yoldaki düğün salonumuz. İyi ki Tokat'ın Şehrazat Parkı var. Rezervasyon 444-1-406-0356-212-5553. Tokat Sivas Karayolu Geyraz Mevkii Tokat. Şehrazat Park Düğün Salonu Restoran. Seven sevdiğine Şehrazat'ta Tokat kebabı ısmarlasın.
1: Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili mağazası. Bizi izlemeye devam edin.

0: Turhal'la sizinle. Bu fırsatı kaçırmayın. Adresimiz Turhal yolu üzeri şelale karşısı. Legno Home Tokat mağazamıza sizleri bekliyoruz.
1: Reklam. Radyon bir tıkla yanında. Radyosinerji.com. Radyosinerji.com.

Efendim program birlikteliğimiz devam ediyor. Bir Muzaffer Özpınar çalışması paylaşacağız şu dakikalarda. Bir zamanlar bir yer vardı diyecek sanatçımız bu güzel eserinde.

sevgili dostlarımız bölgenin en güçlü sesinde şehrin en iyi müziğini sunan radyo istasyonunda sevdiğiniz tüm yıldızları Şarkılar Bizi Söyler programında bir araya getiriyoruz. Elimizden geldiğince efendim çok güzel dönüşler alıyoruz siz sevgili dostlarımızdan ve bu da bizleri günün bu saatinde çok mutlu ediyor. Bizler de şu dakikalarda sizleri mutlu eden güzel bir sanat müziği eseriyle buluşturalım.

0: yaş gözümde esmer. O ne derle, boy bozumda kaş gözümde esmer. O ne derle, boy bozumda kaş gözümde esmer. O ne derle.
1: Türk sanat müziğinin unutulmayanları. Şarkılar bizi söyler.

0: Reklam. Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
1: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
0: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
1: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
0: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
1: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
0: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
1: Ehliyet bizim işimiz.
2: Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Arjenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Arjenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok. Fatura derdi yok. Altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Arjenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Arjenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Arjenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
1: Meşhur Adana Kebap, Ceyhanlı Ali Usta artık sizlere çok daha yakın. Taşan karşısı, meydan Yeni Çarşı girişine taşındık. Yeni yerimiz ve konseptimizde Adana Kebap, kuzu şiş, ciğer şiş, tavuk kanat, tavuk şiş çeşitlerimizi ister porsiyon, isterseniz dürüm olarak sunuyoruz. Ve tabii ki vazgeçilmezimiz 7 çeşit garnitür eşliğinde. Akşam saat 17'den gece 3'e kadar odun ateşinde kokoreç ve midye. Şehrin ve lezzetin merkezi Ceyhanlı Ali Usta'nın yerinde. Paket servisimiz mevcuttur.

0: Adres Taşan Karşısı, Meydan Yeni Çarşı Girişi Tokat. Telefon 0542 570 44 49. Ceyhanlı Ali Usta, meşhur Adana Kebap, lezzetin tek durağı.
1: Reklam. 98.9 FM Radyo Sinerji. Kesintisiz Türkçe müzik.
2: Kesintisiz Türkçe müzik.

Efendim, sanat müziğimizin en sevdiğiniz şarkılarını, en iyi besteleri, en iyi güfteleri, en iyi seslerden, elimizden geldiğince, dilimizin döndüğünce sizlerle paylaşma gayretinde bulunduk. Umarım beğeninize layık olmuşuzdur. Umarım keyif almışsınızdır programımızdan. Şarkılar Bizi Söyler programı yarın yepyeni bir gün içerisinde sizlerle olacak. O vakte kadar kendinize iyi bakın. Esen kalın, hoşça kalın. Bizlerden ve radyomuzdan ayrılmayın.

Şarkılar bizi söylerdi. Hafta içi her gün geçmişten günümüze sanat müziğimizin en sevilen şarkılarından oluşan bir müzik demeti sunuyoruz. Hepinizi radyomuza bekliyoruz. Şarkılar bizi söyler sona.

0: geçmişe kulak ver.
1: Sinerji'de yeni saat.

0: reklam.
1: Centilmen Giyim'de tek fiyat günleri başladı. Centilmen Giyim Gazi Osman Paşa Bulvarı'nda.
2: Otomobil alırken riske girmeyin. Önce Yamanlar Oto Ekspertize gelin.
3: Satın alacağınız otomobili son sistem TSE 13805 ISO ve TÜV belgeli test cihazlarıyla anında ekspertiz yapıyor. Paranızı da emeğinizi de ihtimallere bırakmıyoruz.
2: Her marka aracınızın motor, mekanik, yanal kayma, fren, süspansiyon, kaporta, boya, diagnostik ve dyno testlerini ayrıca 4x2 ve 4x4 araçlarınızın ekspertizini Yamanlar Oto Ekspertiz'de güvenle yaptırabilirsiniz.
3: Tokat'ın tek kurumsal ekspertizi Yamanlar Oto Ekspertiz, Sanayi Sitesi Bankalar Caddesi'nde.
2: Ayrıntılı bilgi için şimdi arayın 0356 212 6060,
3: 0555 463 77 77.
0: Reklam.
4: Radyo Sinerji.

0: numarayı tuşla. Radyon parmaklarının ucunda.
1: 212 56 56 0543 746 37 54.

0: Reklam. Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Argenet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Argenet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok, fatura derdi yok, altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Argenet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Argenet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Argenet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
1: Reklam.

0: Reklam. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası, binlerce kaliteli ürün ve açılışa özel indirimli fiyatlar sizleri bekliyor. Sofra bezi 50 lira, 3 adet çorap 50 lira, Bay Bayan Seher Yıldızı ve Sedef Yıldızı Atlet 50 lira, tüm tutku ve gümüş çamaşırları 99 lira, %100 pamuk ihracat fazlası çift kişilik nevresim takımları 1500 lira değil, açılışa özel sadece 899 lira ve daha yüzlerce üründe indirim. Yetişen alıyor. Bizden söylemesi. Gazi Osman Paşa Lisesi karşısı Öncü Dürüm yanındayız. Doku İç Giyim ve Ev Tekstili Mağazası. Bizi izlemeye devam edin.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu olarak akan trafikte uzman ve güvenilir sürücüler yetiştiriyoruz.
2: A1, A2, A manuel motosiklet ehliyeti, A2 otomatik motosiklet ehliyeti, B otomobil ehliyeti, C kamyon, CE tır ehliyeti için donanımlı ehliyet sınıflarımız, güvenli, bakımlı araçlarımızla, deneyimli ve işinde uzman eğitmen kadromuzla, güler yüzlü ekibimizle Tokat'ta hizmetinizdeyiz.
1: Tokat Fatih Sürücü Kursu, çalışanlar ve okuyanlar için özel ders imkanıyla sizlere özverili eğitim sunuyor.
2: Trafiğe çıkmaktan korkmayın. Tokat Fatih Sürücü Kursu'na gelin.
1: Yüksek başarı oranıyla Tokat Fatih Sürücü Kursu. Yeşilırmak Mahallesi, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Eski Sınav Dershanesi yeri, Yapı Kredi Bankası karşısı, Merkez Tokat'ta.
2: İletişim 0356 214 44 60 0546 214 60 60.
1: Bizimle görüşmeden ehliyet almayın.
2: Ehliyet bizim işimiz.
0: Reklam.

0: bilsin.
1: Reklam. Hem eviniz hem cebiniz rahatlasın. Aryanet internete anında başvurun. 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Erbaa, Niksar, Taşova, Tokat ve çevresindeki herkese müjde. Aryanet'le sınırsız internet keyfi. Taahhüt yok. Fatura derdi yok. Altyapı sorunu yok. Sınırsız, kotasız ve yüksek hızlı internetin keyfini çıkarın. Doya doya internet kampanyasıyla hayatınızı kolaylaştırın. Aryanet'te deneyimli kadromuzla anında kurulum ve hızlı montaj hizmeti. Evinizde ya da iş yerinizde internet artık çok daha kolay. Aryanet'le hem eviniz hem de cebiniz rahatlasın. Anında başvuru için 0356 716 15 16 0540 650 40 50. Aryanet'le kesintisiz ve hızlı internetin tadını çıkarın.
2: Reklam.

Seni bekliyordum, geç kaldın, merak ettim. Bir zamanlar gelmiştin, belki yine gelirsin. Seni bekliyordum, geç kaldın, merak ettim.